0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

1 Temmuz itibariyle yeni dönem başladı biliyorsunuz ki restoranlarda da değerli dinleyenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan şeffaf menü uygulaması restoran, kafe ve toplu tüketim yerlerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik, alerjen ve kalori bilgilerinin tüketiciye açık şekilde gösterilmesini zorunlu hale getiren yeni bir düzenleme biliyorsunuz ki şeffaf düzenlemede hangi bilgiler yer alıyor artık yeni yasayla birlikte hemen bakalım. Ürün içeriği, alerjen bilgileri, enerji değeri yani kalori değerleri, dijital menü ve QR kod erişimi yer almak zorunda olacakmış. Kimleri kapsıyor, diğer detaylar ne? Birazdan burada olacağız, ayrılmayın.

Günün enerjisi en yüksek şarkıları festivalde sizlerle buluşmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle tüm restoranlarda yeni bir dönem başladı dedik. Artık kalori değerleri, ürün içeriği, yine QR kod erişim desteği gibi özelliklerin restoranlarda bulunması gerekiyor dedik. Uygulama 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir restoran ve kafelerde başladı. 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tüm işletmelerde içerik bilgilerinin zorunlu hale gelmesi bekleniyor. 31 Aralık 2027 itibariyle de kalori bilgilerinin tüm işletmelerde yine zorunlu olarak gözükmesi gerekecek. Yani ilk başlangıç ulusal zincir restoranlarla yapıldı ama 31 Aralık 2027'ye kadar her gıda ürünü satan işletme bunu yapmak zorunda kalacak.

3 Temmuz 2026 Cuma gününde günün keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni dönemde restoranlarda yeni bir yasadan bahsetmiştik. Kalorilerin hesaplanıp her gıdada, her menüde ne kadar tuttuğunu belirtmek zorunda artık işletmeler demiştik değerli dinleyenler. Eğer buna uymayan restoranlarla karşılaşırsanız Alo 174 Gıda Hattı denetim elinde mobil uygulaması ve resmi WhatsApp ihbaratlarından ihbarda bulunabileceksiniz. Peki ne işe yarayacak bu uygulama? Gıda şeffaflığını artıracak, alerjen riskleri artırılacak, kalori takibi çok önemli. Diyette olanlar ve gerçekten kalorisine dikkat edenler için tüm vatandaşlar artık kalori açığı üzerinden ilerleyerek beslendiği için bu çok önemli bir husus olacak. Tüketici hakları da bu uygulamayla birlikte yükselecek. Standartları yükselen ve tüketici odaklı yeni bir dönem başlatması hedefleniyor bu yeni uygulamalarla.

Hanımlar beyler, Sapanca Gölü'ne gidiyoruz şimdi. Sapanca Gölü'nde her sabah 5'te yüzlerce insan uyanmış ve bekliyor efendim. Ne için mi? Surf için, paddle sap için efendim. Sapanca Gölü'nde etkinlik düzenleniyor. Geniş bir surf tahtası benzeri bir ekipman üzerinde ayakta durup kürekle suda ilerlemeye dayanan ve tüm vücudu çalıştıran sporun tutkunları Serdivan ilçesinde buluştu. Bir araya geldi etkinlikte 80 sap tahtası birbirine bağlanarak dev bir treni oluşturulması renkli ve eğlenceli görüntüleri de sahne olmuş. 700 kişi de sap eğitimi için sırada bekliyormuş bu arada. Bu noktada değerli dinleyenler.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Bugün bu batıdan, Avrupa'dan gelen sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı ve gerçekten zor günler geçiriyoruz sıcakla mücadelede. Efendim, enerjileri şöyle bir arttıralım, sıcağı bir kenara bırakalım. Yağışlar da geliyor çünkü. Ama yağış sizi ferahlatacak sanmayın. Türkiye'de 66 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor hafta sonunda. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Şarkı Şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsediyorduk. Neydi belirsiz, dudak parlatıcıları vardı efendim o dönemlerde ve çok değişik renklerde ve şekillerde minnoş tokalar vardı. Rengini kıyafetimizle aynı renk seçmeye özen gösterdiğimiz saç bantları vardı. Bir de okulun en popüler kızlarının taktığı, hatırladınız değil mi? Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam edecek.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilir.

Bazı insanlar karşısındaki kişiye hemen kötü gözle bakamıyor değil mi? Defalarca şans veriyor, alttan alıyor, kırılmamak için bile karşı tarafı anlamaya çalışıyor. Astrolojiye göre bazı burçlarda tam olarak bu yüzden sık sık hayal kırıklığı yaşıyormuş değerli dinleyenler. En çok hayal kırıklığı yaşayan 3 burç belirlenmiş. Benim burcum kesin bu listede vardır diyenler var mı? Birazdan merak edin durun. Geliyoruz birazdan, ayrılmayın. Müsaade.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Beysivay kaldığı yerden devam ediyor. Bazı burçlar var dedik ki çok kırılganlar ve iyi niyetlerinden kaybediyorlar efendim. Bunların başında balık gelmiş. İyi niyet deyince akla gelen ilk burçlardanmış balık. İnsanların içinde hep iyi bir taraf olduğuna inanıyorlar ve çoğu zaman karşı

Rahat ve umursamaz görünse de insanlara karşı oldukça açık kalpliymiş. Teraziler de bu iyi niyetinden kaybedenler listesinde yerini alan burçlardan. Terazi burcu da kimseyle kötü olmak istemiyor. Ortam bozulmasın, kimse kırılmasın, herkes mutlu olsun diye çoğu zaman kendi rahatsızlığını bile geri plana atabiliyormuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı

0: Konuşurum.
1: Günün en keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere bir kez daha selamlar. Şöyle hafta sonu hava durumuna baktık. Cumartesi yağışlı, pazar yağışlı dedik. Hafta başına başlarken yağışlar batı bölgelerini terk ederek iç ve doğu kesimlere doğru kayacak. Pazartesi günü hazırlıkları için de hatırlatmış olalım.

Güne dair sevilen şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyenler, orada olanlara selamlar bir kez daha. Hafta sonu yarısı geçecek dedik, hafta sonu planı yapanlara hatırlatalım. Pazartesi günü ise yağışlar özellikle batı bölümleri terk ederek daha çok Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru ilerliyor değerli dinleyenler. Bu arada hatırlatalım, Yükseköğretim Kurulu yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 17 bölüm açılacağını duyurdu. Yeni açılacak üniversite bölümleri yapay zekayı sosyal bilimlere de entegre edecekmiş. Zaten yeni bölümlere ihtiyaç olduğu aşikar efendim, çünkü üniversite mezunu binlerce işsiz genci görünce yeni bölümlerin neden gerekli olduğu bir kez daha gözler önüne geliyor, değil mi?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Sana alkış yok, anca finger snap. We'll be right back.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müzikle birlikte bizimle unutulmaz anları geride bırakan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar diyelim biz de. Efendim yarın yeniden burada yokuz, onu takip eden pazar ve cumartesi günlerinde de yokuz ama tekrar pazartesi gününe muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına buluşalım yine pazartesi gününde de. Efendim her şey gönlünüzce olsun hafta başına kadar. Muhteşem bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 06346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım.
8: Biz program bitene kadar kulağınızda ödünç istiyoruz ve her gün söylüyoruz, diyoruz ki kulağınızı alırken sonra, programdan sonra herkes kendi kulağını alsın, yanlış kulak alanlar oluyor. Ondan sonra gidip uğraşıyorum bütün gün, kulakları ayırmaya çalışıyoruz. Efendim, herkes kulağına işaret koysun, yanlış kulak almayın. Kendi kulağınızda alın. Tamam mı? Kulağınızı bize emanet edin ama giderken kendi kulağınızı alın. Herkes kulağına baksın, ona göre alsın. Ama. Güzel bir gün olsun. Güzel bir cuma günü olsun. Haftanın son programı yarın yayın olmayacak. Çünkü yarın benim dönüş günüm sevgili dostlar. Yarın sabah sabah yollara çıkacağız. Akşam vakti inşallah, nasıl kısmetse. Vatanımızda olacağız. Çünkü ben burayı vatan olarak görmüyorum. İnsan doğup büyüyüp yaşadığı yerleri vatan olarak görüyor. Her ne kadar vatanın ta İtalya'ya yakın bir uç köşesi de olsa da, yine de insanın bülbülü altın kafese koymuşlar. Gene de vatanım demiş. Bülbülü lagarasa koymuşlar. Bıra bıra bıra neler göreyim gözlerim demiş. Bülbül bıra demiş. Bıra demiş, bülbül demiş. Ne oluyor, neler göreyim gözler demiş. Aynen öyle olmuş. Efendim, hadi bakalım. Gelsin günaydın vatandaşları diyecektim. Gelsin günaydın mesajları. Gelsin günaydın mesajları. Paşalı dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Fadile Nurioğlu günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali'ye günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye. Harika profiterolü olan, harika lokumları olan. Lokumlarını zaten biliyoruz da profiterol nereden çıktı diyecekseniz, yakın zamanda çıktı. Yaklaşık bir ay oluyor çıkalı.

Onu yeni çıkardılar, muhteşem bir şey. Ben böyle profiterol daha önce yemediydim galiba diyeceksiniz. Yememiştim diyeceksiniz ve çok seveceksiniz profiterolü. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü de harika sevgili dostlarım. Deneyin bütün ürünlerini, doğum günlerinizde, etkinliklerinizde tatlı yiyip tatlı konuşmak isteyen herkese Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'ni öneriyoruz.

Adem akraba. Hoş geldin Adem abi. Davaya, davayka da naptı eşkata. Serhat Şahin öyle de yok, böyle de. Böyle de. YouTube. Günaydın. Bugün işe böyle başlıyorum. Hayırlısı demiş Yusuf. Öyle de yok, böyle de yokla mı başlıyorsun Yusuf? Yusuf İbrahim. Naz şarkı, yapay zeka şarkısı bu gene. Kesin yapay zeka şarkısı. Öyle de yok, böyle de yok. Ne yok? Olmayan ne? Para mı? Sağlık mı? Keyfin mi? Olmayan ne? Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan Karali, günaydın be deli, nasılsın demiş. Anlatacağım nasıl olduğumu. Günaydın, haftanın son gününden herkese kolay gelsin demiş Gürdan Salih. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasıl olacağım? Saat 5:30'da polis arabaları deli gibi faytır faytır faytır faytır faytır faytır faytır faytır faytır. Kızanları yollardan, sokaklardan topluyorlar. Kızanlar eşek gibi bağırıştım. Bu ne maçı vardı gene bu akşam? Bu sabah karşı ne maçı vardı gene? Kuduruk buranın kızanları, kuduruk. Allah'ım yarabbim sen ya. Maç olmasa da bağırışıyorlar zaten de. Yani kızanları esnaf dövecek zorunda. Esnaf da bıkmış. Dün kaldırımdan geçiyorum. Kızanın bir tanesi şampanya şişesini sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor, sallıyor. Öteki de videoya çekiyor onu. Pat diye tapasını bir patlattı. Üstüm başım bütün şampanya oldu. Adamın dükkan sahibinin üstü de şampanya oldu. Dedi. Adam bir vardı onlara kızandırdı. Umurunda değil. Gittim üstümü değiştim ondan sonra. Bir de nem. Bir nem anacım, bir nem. Nasıl nem var? %90 nem vardı akşam. Akşam yürürken boncuk boncuk terliyordunuz yemin ederim. Yok istemiyorum artık Zakir Doz Bakintos. İstemiyorum artık. Ben baktım bizim orada %50 nem vardı. Ya? Nerede %90 nem, nerede %50 nem? Çok fazla nem, çok fazla nem, çok fazla nem, çok fazla nem, çok fazla nem. Bok bana mı gitti? Öyle diyorsunuz değil mi? Gittin diye. Sen gittin oraya diyorsunuz. He? Ne arama gittin oraya? Bir de 3 gün de değil, 5 gün de değil. Haydır haydır haydır hay. Haydır haydır hay. Leyla Aynur bu ne be? Ben deli olmasam, sen çatlak olmasan, öbürü manyak olmasa ne işimiz var bu grupta? Ha? Ya? Bu bizim bu grup için mi? Bu radyo grubu için mi geçerli? Günaydın, hayırlı cumalar, itiraflar olsun demiş Ayla Bayram. Günaydınlar olsun efendim. Günaydın abi, hoş geldin. Gel artık, bırak o sapkın yerleri, başına bir şeyler gelecek demiş Haliloğlu. Başıma zaten az kalsın şampanya tıpatacak. Gözüme geleceğiydi. Bırak başımı, gözümü çıkaracak, gözsüz kalacağım. Daha neler. Vay. Sen iç güveysi gitmemiş miydin? Gürkan oraya niye kaçırsın demiş. Sefer sakin, istemem böyle nemde yaşayamam ben. Ben İstanbul'dan bıkmışım. İstanbul'da 10 sene kaldım. İstanbul'un neminden bıkıkım. Vay, burası İstanbul'dan daha beter. Bırak akşam çıktım, nefes alamıyorum, gittim anlatacağım size, yemek de yememem gerekirdi. İshalim tekrar başladı ama tek hapları, tas ekranları yuta yuta geçireceğim, yemek yememem lazımdı. Ama dayanamadım, akşam yemek yedim, üstelik bağlı, yağlı balık yedim. Çipura yedim. Ondan sonra bu lente. Bıra boncuk boncuk terliyorum, bıra dedi, acaba ben mi hastayım, bir şey mi var, baktım herkes terliyor. Garsonlar marsonlar, herkes yelleniyor. Bıra birazcık böyle bir yaprak kımıldamadı bıra, bak şu anda da yaprak kımıldamıyor. Öf bak, düşündükçe ateşler basıyor beni. Çok sevindim şimdi, ha ha ha demiş Gökhan Karali. Günaydın, nasılsın bay çocuğum, iyicene misin demiş Alimoğlu. İstemeyeyim buralar artık, gelmek istiyorum, geri dönmek istiyorum artık. Gelsin yarın, gelsin de kaçayım buralardan. Ama yakışıklı, yarın program yok diyorsun, yarınkileri de bugün yap, haksızlık olmasın. İstersen sor Kolitoz'un fayada demiş Hüseyin Agam. Yarınkileri bugün yap derken hangi yarınkileri bugün yapayım?
sponsorlardan bahsediyorsun. Tabii ben normal günün sponsorlarını halledemiyorum. Yalan söyleyeyim size, 4 kere söyledim diye ancak 2 kere söyleyemiyorum. Yalan cebimde. Nasıl yapayım sonraki günün sponsorlarını da? He? Onu yapamam. Onu yapamam, yapabilemem onu, yapabilemem, yapabilemem. Ay nay nay nam. Ran nay nay nam. Ran nay nay nay nay nay nam. Günaydın reis demiş Özen Semerci. Günaydın Stonafra'ya. Kalimera Stonafra'ya. Stonafra Gümüşlü'deki araba yıkamacılar arasında en uygun fiyatı yaptı sevgili dostlarım. 18 euroya arabanın içini ve dışını yıkıyor. Sadece 18 euroya. Bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsanız. Üstelik bulunduğunuz yerden alıyor arabayı, bulunduğunuz yere götürüyor. Ekstra kreosu yok. 18 euro. Gelsin alsın, yıkasın getirsin, size teslim etsinler. Özcan ve Vedat arabacı. Size teslim ediyorlar efendim. Bak soyadı bile arabacı. Belliymiş arabacı olacağı. Efendim. Nerede? Sarıca'ya giden yolda tren yolu geçiyorsunuz. Mezarlık var solda. Mezarlık geçiyorsunuz hemen sol tarafta. Ayrıca tarım aletlerinin, kombinaların, otobüslerin, kamyonların da yıkayabiliyorlar. Çünkü özel rampaları var. Rampanın altına giriyorlar. Altını, üstünü, neresini isterseniz arabanın yıkıyorlar efendim.

Fatih nasılsın be? Nereye gidiyorsun bu sabah? Fatih yolculuk nereye? Sabah sabah sen de mi tatile çıkıyorsun yoksa almışım Mercedes'i? Oo, nereye gidiyorsunuz? Yapı tovalete. Buralara gelirseniz hiç gelmeyin. Evlilere göre gene hiç değil burası. Hiç değil. Hiç değil söyleyeyim sana. Boşanır da gelirsin. Dün akşam seni merkeze mi aldılar Gürkan abi? Ne için? Hayırdır ne oldu demiş Emre. Beni niye merkezde alacaklar be? Dün hangi kimin maçı vardı? Burada kudurduk kızanlar gene güzel bir... Zaten maç olmadığında kuduruyorlar da. Güzel bir cuma günü dileğimle günaydın kızanım. Huzurlu mutlu sabahlar. Hayırlı neşeli programlar dilerim demiş. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Hüseyin! Sümüklerim çıkıyor. Hastalandım üşüdüm buruna. Of! Hüseyin! Anahtarlar... arabanın içinde kalık. Mesajımı görünce beni ara... Muhtemelen benim arabanın anahtarlarının içinde unutmuş Hüseyin. Araban açık mesajı geldi. Ben de yanlışlıkla uyku sersemine sabahleyin baktım mesaj gelmiş. Oraya basayım buraya basayım derken arabayı uzaktan kilitledim. Arabayı kilitlediğin zaman araba anahtarları içeride olduğu zaman arabayı kimsecik açamaz. Ben de açamıyorum. Benim buradan okey vermem lazım. Hüseyin'in gidip bagajın zamazingosuna dokunması lazım ki araba kisekliydom olsun diye. Yazdığı mesaj görmedi. Uyuyordu herhalde. Hüseyin, kaportacı Hüseyin. Anahtar da arabanın içinde kalık. Beni ara. Anahtarlar arabanın koltuğunda kalık. Beni ara. Yoksa arabayı hayatta açamazsın. Ha ben işimi yaptım zaten bitirdim her şeyini tamamladım dersen tamam ben gelince açarım. Hasan hijyen servis nasılsın Hasan? Sen tatile gitmiyorsun bak Fatih sabah sabah giriyor bir yerlere bak. Günaydın abi hayırlı sabahlar güzel gün olsun Frankfurt'tan selam demiş İlyas Ahmet. Günaydın İlyas'ım. Amca sen de nereye gidersen hep motoru bozuyorsun. Bence sorun senin motorunda demiş Gökhan Karali. Ne ilgisi var motorla şimdi benim nemin terlemenin motorla ne ilgisi var? Motor bozuldu düzüldü o şimdi. O iki gün gitti. Bir sıcak bir soğuk ama dün bir sahile gittim. Vay. Osman abi günaydın. Niye bu kadar çok muhabbet yapıyorum ben? Sabahleyin başlarken Osman abi günaydın. Dün bir denize gittim. Neresiydi orası? Yabancı bir adım vardı. Hatta okudum İtalyanlar vermiş oraya o ismi. İtalyanlar daha önce burası İtalyanlarınmış ya. Dur bakayım historiyama bakayım. Historia mu esi o morfi Zakynthos Porto Zorro. Vay bir güzel yerler bir güzel deniz. Bir güzel deniz. Baktınız mı historiyama? Bakın hikayelerime. Paylaşımlarıma. O taşlar taşların üzerinde ağaçlar bitmiş. Ve taşların sağ tarafında çamur var. O çamur şifalıymış. Her yerine, yüzüne, gözüne, her yerine turistler o çamurdan sürüyor. Sen sürdün mü dersiniz deli miyim ben mi? Ben deli miyim ben çamur süreceğim her yerime? Vallahi bile map oluyor turistler. Nasıl komik oluyor. Her yerlerine sürüyorlar o çamuru. Bu lede. Motorun yağlarını değiştir. Denklenirsin Gürkan abi demiş Emre Semerci. Sen değiştirdin mi yağları? Senin yağları değiştirdiler mi? Özcan'dan Vedat. Günaydın agam. Akşam Portekiz Hırvatlar oynadı demiş Yasin. Kim kazandı? He? Eşek gibi varanlar ya Portekizlerdi ya Hırvatlardı. Portekizli burada var mı bilmiyorum. Gerçi her milletten insan var. Birer kere çal bu günkülerden. Yarınkileri de birer kere söyle öyle olur demiş Leblebci Hüseyin Agam. Olur bak. Öyle olur. Öyle yaparız. Tamam.
Nainam günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş Sinan B. Softa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dün akşam saat yemeğimi yedim, saat 10 gibi. Bir peripoliko, iki tane peripoliko var. Onların şeyleri, komutanları toplamış, polisleri direktif veriyor. Sen öyle yapacaksın, sen böyle yapacaksın. Onlar öyle yaparlarsa kulak misafiri oldum. İşte o kızlarla böyle taşkınlık çıkarsa, böyle taşkınlık yapsınca müdahale edeceksiniz falan filan diye. Bütün inmiş bir de sivil polisler var. Sivil polisler de var ama kızlarından ne polis anlıyor, ne karakoldan anlıyor, ne bir şey anlıyor. Hiç, hiçbir şeyden anlamıyor. Portekiz mi yendi? Sattım Portekizlerini ya, eşekler gibi. Eşekler gibi bağırdılar geri. Gökhan Karaali, Gürkan motoru rektifiye yapmış. Denklenmiş diyor Alimolla. Yeter, yazmayın bakayım. Yazmayın bakayım, yeter bakayım. Daha programa başlayamadım. Ama her şeyin de bir şeyi var. Her şeyin bir şeyi var. Bak Porto bilmem neydi, nereye gitmiştim? Porto Rosso, gene unuttum. Ha, oradan bu sabahki fotoğraf. Oradan çektim. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Çok harika bir yer. Faik Doğancı günaydın abi. Abdurrahman günaydınlar. Selçuk Bekir, Zehra Emir Zekeriye günaydın. İnce Hasan günaydın. Mehmet Kahya günaydınlar. Taner Ülke günaydın, yayınlar kolay gelsin demiş. Özcan Hasan günaydınlar. Taner Hasan günaydın abim demiş. Sevcan Gümer Hanım ablama günaydınlar. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Engin Ahmet abi günaydın. Ahmet Fatma günaydın. Zeynep Koray günaydın. Sefer Sakin günaydınlar. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Hüseyin Bircan günaydınlar. Cüneyt Sadık günaydın, günaydın, günaydın. Halil Belginesin günaydınlar. Bak sabah sabah cicinler başladı yine barışma bak. Bak duyuyor musunuz? Levlevci Hüseyin Agama günaydınlar. Erkan Nurcan günaydınlar. Bülent Yusuf günaydınlar. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin günaydın. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kalimero. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hadi başla artık, hadi başla. Hangisiyle başlasam acaba? Neyle başlasam bu sabah? Ondan başlayalım. Şöyle başlayalım.

sonra kaçmıyor. Söyle derdini. Rakataka, rakataka, rakataka. Seden günaydın, sana da günaydın, sana günaydın demeyi unutmuşum. Seden'e de günaydınlar, güm güm takataka, güm güm takataka günaydın. Güm taka günaydın, güm taka günaydın, güm taka günaydın. San Siro'ya da günaydınlar. San Siro çalışma arkadaşı arıyor sevgili dostlarım. San Siro her alanda başarılarına başarı katmaya devam ediyor sevgili dostlar. San Siro muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyor. İyi derecede Yunanca bilgisi, temel muhasebe bilgisi, müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi, kozmetik sektörüne ilgili olması gerekiyor, bayan olması gerekiyor. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyorlar. Detaylı bilgi için efendim bize CV gönderebilirsiniz diyorlar. info@sansiro.gr ya da ben size onların telefon numaralarını verebilirim. San Siro. Ne duyuyordu senin kulağın, ben Sezer. Günaydın. Yana kaşlı. Ciciler onlar. Ciciler Ağustos böcekleri. Senin motorunu ben düzelteceğim. Amca demiş Gökhan Karaci. Sen kendi motorunu düzelt de. Benim motorum seni düzeltmek sana kalmasın. Raka taka, raka taka, raka taka, raka raka, raka taka, güm güm, güm güm, güm güm.

0: Abi sıcaktır, geldik buraya mahvoluyoruz burada nemden be. Vallahi bilen abla ana mahvoluyoruz benden, sıcaktır geldik buraya. Ne oluyor mu?
1: Abi ne oldu?
0: Ne oluyor mu? Ne oluyor mu Bengin abi? Sıcaktır geldik buraya. Çok ne var burada Bengin abi? Efendim bizim İsmail'e günaydınlar. Maxi Sigorta İsmail Metin helvalarıyla tanıştırdı Batı Trakya'yı. Çok güzel helvalar, tavsiye ediyorum, ben çok beğendim. Efendim pekmezini de beğendim. Tahinini de alabilirsiniz. Tahini biraz bana sulu geldi ama belki ben tahinini de anlamıyorum. Ama helvası çok güzel, pekmezi hala çok güzel. Metin markası bazı pastanelerde ve Şükriye marketlerde bulabilirsiniz mesela. Başka diğer marketlerde var mı bilmiyorum. Metin tayin helvası. Günaydın Gürkan abicim demiş Ahmet kardeşim Junior'uma, günaydınlar. Turan abi günaydın, Turan abi günaydın, Turan abi günaydın. Turan abi sıcaktır lan geldik buraya. Pop pop pop sıcağa geçtim. Nasıl bir nem var, nasıl bir nem var lan, nasıl bir nem var?
1: Abi ne yaptın? Sıcaktır.

0: venant pas. C'est du hort. Là, la haine de l'ombre. On te met sa vie. Ouh, la vie en teste. T'as le rush, ça mort. En fait, c'est du hort, regarde, voilà.
1: Sıcaktır geldik buraya abi. Bu şarkıyı at bana diyor sesler atamam. Bu şarkı özen şarkı. Öyle herkes atılmıyor. Fela colada. Colmada campana.

0: need no assistance.
1: Abi sıcaktı geldi bura.
2: Vay hem de ne sıcak, vay hem de ne sıcak, ne sıcak, ne sıcak, ne sıcak. Nenem, nenem, nenem, nenem, nenem, nenem, nenem çok kötü, nem çok kötü. Sıcak kötü değil, nem çok kötü. Samuklias mı abi? Burada samuklias mı refile?
1: Öyle rengin abi.
2: Savgalo rengin abi mukları.
1: Uuu ne bir ateşti. Terörü sana. Abi sıcaktı geldi.

Günaydın, karpuzu çekirdeğinle yiyenler tarikatı başkanı demiş. Günaydın. Şartımız neydi peki? Karpuzu çekirdeğiyle yutacaksınız çiğnemeden ama ben yutturacağım, tamam mı? Parmağı ben sokacağım parmağımı karpuzun yutarken. Boğazınıza. Gel Pin otobüsüme Serinli demiş Sezer. Sen ne iş yapıyorsun be? Ne otobüs o be? Neşe Muharrem günaydın, Gürkan hayırlı terapiler dilerim demiş. Hem köylüme Neşe'ye günaydınlar. Günaydın agacım, seni çok seveyim. Ben hiç yazmadım ta demiş. Mustafa. Zengin Mustafa günaydın. Zengin Mustafa'ya da günaydınlar. Günaydın, bu ne çileba gözüm. Met edip övdüğün tatil yeri bu muydu? Sadece sahil görüntüsünden başka bir şey yok. Eziyet çile. Oo, hadi öpüldün demiş. Senin gibi kış ortasında gitmiyorum tatile. Yazın gidiyorum ben tatile. İsmail. İsmail. Senin gibi kış ortasında gidip gözüm donmuyor benim gittiğim yerlerde. Ya? İsmail. Bak sataşırım vallahi sana İsmail. Ha, ona göre. Tuke tuke İsmail. Tuke tuke İsmail, tuke tuke İsmail. Mutfak marketlerine gidin. Mutfak marketlerden alışveriş yapın. Hijyen. Uygun fiyat. Kalite ürünler. Dondurulmuş ürünlerde Mutfak marketlerin Kurcalı şubesinde muhteşem çeşitlilik var. Çok güzel şeyler var sevgili dostlarım. Rıfat Marketler bu konuda fark yaratıyorlar. Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Rıfat Marketler'in her iki şubesine de tüm şubelerine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Başarılarının devamını dinliyorum. Almanya'da otobüs sürüyorum demiş Sezer. Kalimer Arkege programlar derim demiş Ahmet. Ella, ella tuke, ella tuke, ella tuke.

tuke tuke tetkia matkia zek sana za tuke tuke tuke. Sinapse mercinşat gümücüne de temel kazma işinden evinizin son kiremidine kadar her şeyi, isterseniz müstakil ev, isterseniz apartman, ne isterseniz, işini iyi yapan, işini güzel yapan ustalar, harika bir ekip sevgili dostlarım. Sinap Semerci inşaat alanında fark yaratıyor. Her türlü inşaat işleri. Dediğimiz gibi tecrübeli eller, inşaat işi şakaya gelmez. Bina sağlam olmalı, iyi olmalı, güzel olmalı. Sinap Semerci inşaatta konuşun, görüşün. Sinap Semerci olarak Instagram'dan bulabilirsiniz. Sinap Semerci inşaat olarak ve orada telefon numaralarını da görebilirsiniz. Bir tanesi 97 ile bitiyor. 97 ile bitiyor. Aga seni çok seveyim. Kız hanımın adını Gürkan koyacağım ileride demiş. Mustafa Zengin Furno, çok teşekkür ederim, sağ olasın. İnşallah adını koyarsın, huyu bana benzemez. İnşallah huyu bana benzemez kızarı. Böyle karda buzda tatile gideceksin demiş Alimoğlu. Bir ortası yok mu Bartlin bunun? Allah billahi, nemde gidiyor, sıcakta gidiyorsun, nem soğukta gidiyorsun, üşüyesin. Allah, bir ortası olur. Miami'ye gideceğim. Orası hep 25-26 derece. Miami'ye gideceğim. Yunan'a gidince kime değiştireceğim? Pardon, onu okudum. Günaydınlar Gürkan demiş. Seval Hanım günaydınlar. Yunan'a gidince kime değiştireceğim motorun yağlarını, söyle bakayım demiş. Vedat'a değiştireceğim motorun yağlarını. Ember abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen nerelerdesin? En son cumartesi yazmışsın. Ember Abdurrahman abi.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yayınlar derim demiş Elif Karaosman. Elif'im günaydınlar. Günaydınlar sevgili diyetisyenime, günaydınlar. Öyle oldu Gürkan kardeş, yazamadım ama yine de sizinledik. Sevgiler, saygılar demiş. Sağlık olsun, önemli olan o. Kalimera Gürkan abim, kolay gelsin. Dedime selamlar, hayırlı cumalar dilerim herkese demiş. İlker Kadir, İlkelim hoş geldin.

Ahmet, ben niye utanayım? Ama onu giyen utanmıyor. Çeken mi utansın? Ha? Ha?

Ayşe Nurdin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe abla Nurdin abi günaydın. Akraba Cihat. Günaydın Gürkan, neşen bol olsun. Allah hepimize iyilik, sağlık versin. Siz de benimle, ben de sizinle beraber eğlenelim inşallah. Cihat, hoş geldin. Füsun Hanım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayar'da kiralık sandalyeler, masalar var. Yüzlerce. Nida, güldürme beni. Ayar sevgili dostlarım. Cemal'in cisbisi var. Cisbiyle toprak kalsın, kök söktürsün. Toplasın onları, kökleri mökleri. Doldursun, kamyona atsın. Orası onu ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. Ve sevgili dostlarım, Ayar aynı zamanda çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Her türlü inşaat malzemesi var. Ayar Büyük Müsterip Köy girişinde. Benzincinin yanı mezarın karşısında. Bu fotoğraf sadece trailer Ahmet. Sen daha sonra olanları görsen. Bu sadece trailer, bu trailer. Fotoğraf demiş bu video. Günaydın, hayırlı yayınlar ablam demiş Aynur ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şu dünyada en çok pişman olduğum şey ne biliyor musunuz? İngilizceyi iyi bilmiyorum. İngilizceyi akıcı konuşamıyorum. En çok pişman olduğum şey bu dünyada bu. Zakin tozu gelince onu anladım. Çok pişmanım ona. Senin İngilizcen de var mı? Can you speak English, Onat? Or not? Can you speak English, Onat, or not? Ah, Onat, ah, Onat. Çok lazım oluyor, çok lazım oluyor böyle turistik yerlerde. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Akşam şimdi yemek yemeye gittiğim yerde karşı karşıya iki tane İtalyan oturuyor. Bir tanesi böyle kaslı maslı, saçı sakalı ağarmış benim yaşlarda. Ama böyle kaslı maslı, yanmış güneşte kapkara olmuş. Bir tanesi de yaşı daha ufak, yani kaçlı yaşlarda, 30 en fazla 35'li yaşlarda. Daha zayıf, yakışıklı, böyle saçlarını maçlarını böyle acayip taramış maramış. Bu İtalyanlarla Yunanlılar, Türkler, uno raccia uno faccia diyorlar ya, İtalyanlarla Yunanlar için. Hakikaten de öyle. Neyse, şimdi bunlar yemek yiyorlar. Ben bunlar herhalde çift dedim kendi kendime. Ne bileyim, böyle çok konuşuyorlar falan filan. İşte her neyse, öteki çocukta dövmeler mövmeler bilmem neler, o artist gibi saçlar jöleli. Ondan sonra bunlar ama aynı her şeyle biz. Yani atıştırmalık olarak bir sürü şey söylemişler. Ben onları ana yemek zannettim. Çünkü onların dibine oturdum, görmemem mümkün değil. Onların hemen yanındayım. Yediler. Ama yediklerin yok karides yediler, yok onu, türlü türlü şeyler. Bir de orası asortik bir yer, türlü türlü menüler var. Yediler. Ondan sonra tabaklarını aldılar. Ben sandım onlar kalkacak yemekten. Ondan sonra ana yemek de söylemiş onlar. Bir tane alüminyum kağıtta alev, yanar döner bir şey geldi bir tepsinin içinde, fır fır fır fır ateşler içinde. Tam çekecektim ben, alev söndü. Ondan sonra garson onu masaya getirdi, açtı. İçinden bir tane but çıktı, kuzu budu çıktı, but küçücük. Bütün ne sebze varsa doldurmuşlar içine, her neyse. Öteki de başka bir zamazingo ısmarlamış. Yalnız kimsenin yemeğinden tatmadı. Bizde olsa biz attım, dur bakayım ben de azıcık seninkinden tadayım. Dur da ben de azıcık seninkinden tadayım deriz. Onlar da o huyu yok demek ki İtalyanlar da. Kimse kimseye bir şey vermedi. Neyse.
Sonra tam onların karşılarına, benim de yan karşıma iki tane kız geldi ama yarı çıplak. Ama full makyaj giyinmişler. Ama nasıl anlatabilirim ki? Yani hayal edin, böyle fileli mileli bir kıyafetler giymişler. Kızlar yemek yemeye gelmemişler oraya belli. Oh, mamma mia, oh, mamma mia demeye başladı İtalyan. Karşı karşıya otururken geldi, yan yana oturdu bunlar. Şimdi karşıda oturan kız öteki yakışıklı olanı gördü. Taktı, gözü ona taktı zaten. Aa, şarap içiyor. Başlaştılar, işaretleşmeye başladılar. Mamma mia dedi, bunlar dedim gay dilmiş. Bunlar dedim mamma mia dediler, gördüler kızın karılarını. Aynı Yunanlar, Türkler gibi. Biraz sakin olsanız da. Başladılar acagara cugara İtalyanca bir şeyler söyleme. Bana göz kaç atmaya başladılar. Aa, dedim bana niye göz kaç atıyorlar, kızları gösteriyorlar bana da. Ondan sonra cıma. Öteki kız şimdi arkası dönük. Onları nasıl gösterecek ona? Sözde kızın fotoğrafını çeker gibi yapıyor. Aslında benim yanımdakileri çekiyor, İtalyanları, ve telefonda onları ona gösteriyor. Diğeri arkasını dönemez ya. Böyle bir şey. Sonra yemek bitti, bunlar kahve ısmarladılar. Espresso ısmarladılar, İtalyanlar meşhurdur ya. Sonra garson geldi, sordu siz neredensiniz dedi. Birisi Milano'danmış, birisi de Roma'danmış. Milano'dan değil, Enis'in gittiği yerdenmiş. Enis nereye gitmişti? Gitmediği yere gittim demişti ya, oradanmış. Sonra nasıl bitti olay? Gece nasıl bitti bilemiyorum. Ben yemem bile gidip kalktım. Onlar hala oturuyorlardı. Oh mamma mia, oh mamma mia diye. Oturdu onlar sonra. Bulalım sana bir İngilizce hocası. Sana ders versin, öğrenmenin yaşı yok demiş Alimoğlu. Acilen. Olsun Gürkan abim, İtalyancam var, İtalya'ya git demiş İlker. Nerede var İtalyancam be? Tutti frutti cin cin o mamma mia'yı da dedim. Akşam öğrendim. Nerede var İtalyanca? Sana bir Orkestra City Sapez nerede yedin paraları? Sana bir mesajım var. Bu şarkının içinde demiş. Amerikan. Nasılsın be? Amerikan'ın karpuzları sulu sulu. Amerikan'ın karpuzları kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Ilcan yolu Çarbaşköy sapağında. Dünden itibaren satışa başladılar. Sulu sulu kütür kütür karpuzları alın. Bırak ya, bunlar da nasıl karpuzmuş diyeceksiniz. Emirhan'ın karpuzları. Ayrılık boynumu büktü. Sevdan yalan benim, günahkar. Sağır sultan. Nerede yiyeceğim Laganas'ta yedim paraları. Laganas'ta yedim paraları. Bir akşam yemeği 50 euro. Kısaplost aralar, iki tane kısaplost 30 euro. Orada yedin tavuk 20 euro. Düzelmiyor bu. Gitti yüzünlük. Nerede yiyeceksin? He? Bebeğim bu aşk yalan olmasın. Daha önceki. Geçen de İtalyan radyosu dinlerdin Gürkan abim demiş İlker. İtalyanlar en son 4 peynirli karışık pizza oldular garanti demiş Nida. Bilmiyorum vallahi. Ben gene dedim bunlar gay dedim. Onların gene gözleri fal taşı gibi açıldı karıları görünce. Nasıl sen aç İtalyanlarını ya.

Sugare Mingya ben sana öğretirim demiş Halil. Sana bir şey diyecektim ama bana Tasektan'ı sen önerdin demem. İsrail'im Tasektan sayesinde durdu. Sarhoşları çekeceğine kızları çekseydin ya resim demiş Yersin. Nasıl çekeyim Bartim resim? Faça kartı karşımda kızlar. Bana niye resmimi çekiyorsun derlerse ne diyeceğim? Allah'ım ya Rabbim. İki kısap dostla neden? Tio yalnız değil misin demiş Hasan. Cenazeci Alimoğlu gelmiş, hoş gelmiş demiş. Yalan, ben canım bazen yalnızım bazen dilim. Yufkacıya son 4 dakika kaldı demiş 4 dakika önce. Gökhan yufka deyince, yufkacı deyince. Redvan Feyiz şekerim, tatlı yufka, güzel yufka. Siyez bulgurundan yapılan, kül aldırmayan yufkalar bunlar. Redvan Feyiz şekerim, hayır ütülük tuttu şimdi de ben buradan bir an önce kaçayım. Gümüşhane'deki, Rodofil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka Redvan Feyiz. Türkiye'den bir şey lazım mı diyor Emirhan. Nereye gidiyorsun Türkiye'ye? Lazım çiğ köfte getir. Bu sıcakta getirme, bozulur vallahi billahi. Türkiye'ye nereye, Edirne'ye mi gidiyorsun? Keşan'a mı gidiyorsun? Yani Keşan'da

Baba Dingil benim Almanya'da Sicilyan arkadaşlar vardı. Diyor ben biliyorum İtalyanca diyor. Var Sicilyanlar İtalyanca mı konuşuyor? Sicilyalar nerede? Emirkan bunu mu diyesin?

Tekirdağ okulu bitirdim, diplomayı almaya gidiyorum demiş. Emirhan ne okudun sen arkadaşım? Ooo, kepte giyeceksin mi? Kep giyme töreninde olacak mı? Fırlatacaksın mı yukarı kepi? Abi sen ta kaç yaşındasın? Küçükmüşün ya sen be. Sen ne okumuşsun? Ne okudun? Onu okudum, onu okudum, bunu okudum. Şunu da okuyayım. Efendim, İmamoğlu Elektrik. Yastıköy'de, Yastıköy Merkezi'nde hizmetinizde. İmamoğlu. İmamoğlu Elektrik. Elektrikli eşyalar, beyaz eşyalar, harika fiyatlar. Su pompaları. Su pompası ne ya? Isı pompaları. Güneş enerjisi termosifonları. Klimaların satışını ve kurulumunu yapıyor sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de. İmamoğlu Elektrik Yastıköy merkezinde bizim severek balık yediğimiz Gökben'in bitişinde hizmetinizde. O hapları sakla, lazım olursa kullanırsın diyor Halil. Ta yarına kadar içeceğim. 4 saatte bir tane alıyor. Dün İsrail'im durdu diye yemek yedim, balık yedim, salata yedim, yağ yedim, şunu yedim, bunu yedim. Gene başladı. Azıcık tutsana, lapa mapa patates yesene.

yabancı kızlardan anlaşmadığın olursa bana söyle, ben ayarlayacağım sana demiş Emirhan. İngilizcen var mı senin? Uluslararası ilişkiler mi bitirdin sen? Bundan sonra ben tatillerde seni de alacağım yanıma. Bir de uluslararası ilişkiler mezunusun. Tamam, bütün ilişkilerde uzmansın sen. İngilizcen de vardır kesin. Ben beceremiyorum, yok konuşamıyorum aracını sattım İngilizcesi akıcı olarak. Çatlara patlara.

Gürkan'ım kendine bitmeyen tatil mi verdin diyor Mehmet. Şakacık yaptım kızma diyor İsmail. Bak kime kızacağımı şaşırıyorum. Dikkat et. Dikkat et kendine. Allah Allah'ı veririm vallahi billahi.

0: boğazında kalsın.
1: Boğazında kalsın. Nerede yedin paraları söyle. Nerede yedin euroları söyle. Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Söyle. Bunu çaldım ben size. Çaldım galiba. Bunu çaldım galiba. Bakar bakar bakar bu. Sevgili dostlar, Hellas prefabrik sektöründe Keşan'dan sonra şimdi de Yunanistan'da hizmetinizde. Prefabrik ev deyince tek katlı, iki katlı, üç katlı kaliteli yapılar, çok kısa sürede teslimat, uygun fiyat, çok iyi izolasyon, depreme dayanıklı yapılar için, gerçek prokat evler için, prefabrik evler için Hellas prefabriği seçin. Hellas prefabrik olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Sana ne hediye getireceksin? At hediyesi. Aga sen şimdi bana bir karı bul, kızdan yapalım, adını koyacağım. Sonra ne hediye getireceksin? At hediyesi. Senin adını koyacağım kızlara demiş. Ben karıyı niye bu nereden bulayım sana? Mustafa. Bu şarkıyı sordum, linki at bana demiş Hasan. Ella piokunda mı Ella? Tokalan supay trella bunun adı Hasan. Kemirikesini horis kolan.

kilometresi düşük, yüksek kilometre deseydin kızabilirdim de kilometre düşük deyince kızılmıyor galiba buna. Yani sen daha tazeciksin, yeni tazesin diyorsun. Şekerim. Haklısın. Haklısın, haklısın. Recep. Gece gece yazmışlar bana. Çok memnun kalmışlar yaptığın işten Recep. Bir dinleyicim dün sabah yazdı. Ben gece akşam görmedim. Geceleri çok meşgul oluyorum. Çağırdık Recep'i. Çok memnunuz. Su giderini, su borularını açtı dediler. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Antep Apan'da 3 numarada. Telefonu benden isteyebilirsiniz. Gider borularını açıyor. Dükkanlarında silikonlar, çeşmeler, evyeler, lavabolar gibi malzemeler satıyorlar. İsterseniz evinize de teslim ediyorlar. Apofraksi deyince 7/24 hizmet. Recep. Annesi ve babası tabii ki.

Zengin Mustafa limiti çok yükseklere çıkardı. Tamam, şarkı istendi, iyi bir sponsor tanıtımı istendi ama senden kadın istemesi, sor bakalım kızanlığı mı? Kızanlı mı olsun, dul mu olsun? Sarışın mı, esmer, boy ortalığı falan demiş Nida. Oo Nidacığım, onun çıtası çok yükseklerde. Sen onun gözü kimlerde bir bilsen. Ben bile cesaret edip o kadar yükseklere çıkartamıyorum çıtamı. Çünkü biliyorum benim şeyimi yani. Haddimi biliyorum. Yaştan sonra kim ne yapsın beni? Tabii herkesin bir alıcısı var da. Evet abi, aradılar. Çok teşekkür ederim diyor Recep. İşte böyle böyle ağızdan ağza duyulacak. Benden duyacak insanlar. Recep. Aynen şekerim, tazeciksin diyor Rıdvan. Beni yakından da gördü. Ne kadar teze olduğumu gördü. Ben fotoğraflarda benim fotojenliğim yok. Yakından çok daha yakışıklıyım. İnanmayan Faya sorsun. Fay beni görünce öyle tutulup kalıyor. Konuşamıyor heyecandan. Trak yapıyor, trak.

Topalan su payı trella. Şimdi biraz sponsor tanıtacağım. Çime çifte tel yağımız. Eginere. Haydi pame. Just Green gene uyanamadı galiba. Gene radyoyu açmadı bu kızan. Ahmet Just Green. Efendim harika deterjanlar. Bunlar ekosel sertifikalı, kimyasal barındırmayan deterjanlar. Sağlıklı deterjanlar. İç çamaşırlarınızı, iç çamaşırlarınızı alerjisi olanlar rahatlıkla kullanabilirler. Beyazlar ve renkler için sıvı deterjan, yumuşatıcı, bulaşık deterjanı, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Just Green sevgili dostlarım, Just Green çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Eorabiç Fener'de. Eorabiç Fener'in gururu. Gidin denizimiz çok güzel dedi. Güzel geniz. Öyle gerçekten orasının denizi. Yani taş yok, maş yok, bir şey yok. Jonglup attım kendinizi denizi suyun içine. Dün su bile serinletemedi beni ya. Dün ateşler içindeydim. Yani şeyden dolayı değil, hastalıktan falan dolayı değil. Yok. Yani hava 30 derece, 33 derece ama nem %85 nem olursa bir yerde...

Siz anlayın o işi. Yani o nemden dolayı suya girdim hiçbir şey anlamıyorum sudan. Hiç. Dedim çıkayım bari dedim, dışarısı daha serin. Hiç olmaz ıslanıyorsun, dışarı yatıyorsun, azıcık rüzgar esiyor. Daha bir serinliyorsun dışarıda. Siz de oraya gidin. Girin çıkın, girin çıkın, çıkın girin, çıkın girin. Nasıl olsa bizde çok nem yok. Karnınız acıktı mı? Baget yiyeyim, tavuk yiyeyim. Efendim burger yiyeyim, hamburger. Buradaki 18-20 euro değil, 9,5 euro galiba orada. Ya burada bir tabak ısmarlıyorsunuz. 12 euro, 18 euro, 17 euro. Dün yedim balın fiyatı. Hiç de hoşuma gitmedi. Katapsik mi? Neydi? Çipuran. Nerede Gökmen'de yediğimiz çipuralar? 18 euro muydu neydi vallahi bilen bir. Çipurayı süslemişler, püslemişler. Yanında bir de böyle özel bir namazın gibi getirmişler. Böyle garip bir şey. Kürek gibi, mala gibi. Mala gibi. Malanın küçüğünü düşünün. Ne yapacağım acaba dedim bunu. Bilemiyorum. Sosyete restoranı. Ne anlarız biz? Mala gibi küçücük bir şey getirmişler. Tebelik parmağım kadar ince. Sivri mala mı? Bildiğiniz mala gibi. Tutuyorsun. Malayı nasıl tutuyorsunuz öyle? Anlayamadım. Ne herhalde kılçını mılçını çıkar bana. Ben ellerimle gidiyorum. Allah sen de. İtalyanlar da yan tarafında car kafamı şişirdiler zaten. Onlar gene yemedi, yemeklerini bıraktılar. Ha onu söylemedim. O kadar çok önden bir şeyler söylemiş ki arkadan gene ana yemeği yiyemediler. Gözüm kaldı o kuzu budunda. Hınzırı da adamı bıraktı, kuzu budunu yarım. Vallahi bile gözüm kaldı. Sanki açlıktan çıkmış hınzırın İtalyanları. Ve... Erol Agromix. Erol Agromix'in her türlü inşaat malzemesi var. Duvar süsleri, duvar panelleri var. Vitex marka iç ve dış boyalar var sevgili dostlarım. Ve Erol Agromix'te 10 euroya metrekaresi, 10 eurodan başlayan çok güzel A kalite lazer kesim plakaliter fayanslar var. Çaymak Öfkü önünde. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık sevgili dostlarım. Mona Lisa. Gelinlik deyince 1270 tane gelinlik. Her zevke göre gelinlik. Ve Mona Lisa canlı çiçeklerle buketler yapıyor. Gelin yolu yapıyor. Mona Lisa. Ayrıca ayrıyetten. Gelin arabası da süslüyor canlı çiçeklerle. Agora Plus'lara da günaydınlar. Agora Plus. Agora Plus'larda indirimler yine pazar gününe kadar her pazar bir haftalığına yeni indirimler çıkarıyor Agora Plus sevgili dostlarım. Agora Plus. Agora Plus'larda Caramelles Eucalyptus Lavdas 99 lepta. Agora Plus'ta süt Makras Diarkias 99 lepta. Agora Plus'ta Colgate diş fırçası 70 lepta. Agora Plus'ta Malaktiko 38 kullanımlık 2.90. Testori. Testori story. Please. Igropiaton 1 litre Xidi Lemoni 1.20. Agora Plus. Agora Plus. Agora Plus Yarımçınar'ın karşısında. Gümrücüne de hizmetinizde sevgili dostlar. Ve McCatering sabah saatlerinde. McCatering'de. Sabah saatlerinde harika, muhteşem çorbalar var. Gümrücün içinde yaşayanlara özel menüler var. Gümrücün içinde yaşıyorsanız bu özel menüleri deneyin sevgili dostlarım. Eğer yalnız yaşıyorsanız, eğer yemek yapamıyorsanız, yaşlıysanız, hatta yurt dışında yaşayan oğlunuz, kızınız varsa onlara söyleyin. Siz söyleyemiyorsanız, siz işte internet, telefonla işini bilmezsiniz, bilmiyorsanız. Onlar size istediğiniz menüyü menüler arasında seçsin ve desin ki bugün babama köfte götürün, bugün anneme efendim dolma götürün, şunu götürün, bunu götürün. McCatering. Pazartesi'den Cuma'ya yapıyor bu işi, dağıtım işini. Sadece Gümrücün içine yapıyor. Ve mevlütlerinizde, düğününüzde, etkinliklerinizde özel menülerle, hijyenik kaplarıyla McCatering. Gustaro Moromu. Gustaro. Gustaro Suleo. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erhan ve Eralp İmamoğlu, Batı Takya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu başarıyla devam ediyorlar. Kalfa yolunda Hüseyin Çapıloğlu'na dönmezden önce hemen sol tarafta. Dönün, ilerleyin Hüseyin Çapıloğlu'na, günaydın Erla, Hüseyin.
Vresketa Zamazingo, Yaşa Hüseyin, boya ustası, kaporta ustası. Arabanız vurulduğunda, boyaya kaportanın düzeltilmesine ihtiyacı olduğunda götürün. Fabrikanın çıkışının aynısını yapıyor, daha güzel yapıyor, daha etkili oluyor. Yaşa Hüseyin, Yaşa Hüseyin, Yaşa Hüseyin, Gustar Hüseyin. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine de günaydın.

0: Günaydın neşeli çocuk, komşu Melek ve Necla Yılmaz'dan Balafar'da akrabalarımızına selam, sonraki şarkı bizim olsun demiş. Necla Hanım hoş geldiniz, sevgiler. Günaydın demiş. Ahmet burada mısın be? Gustaris. Gustaro moro mu? Gustaro suleo.
1: Gustaro suleo.
0: Suleo gustaro re. Ben hiçbir şey demiyorum. Susuyorum abi. Kaymak gibisin demiş İlyas. Ha, iyi ki bir şey demedin. İyi ki bir şey. İyi ki bir şey demedin.
1: Ela suleo.
0: Faik de kaymak gibi. Ama kara kaymak gibi. Kara pudingler oluyor ya. Chocolate flavor. Ve çikolata. Acı çikolatalı. Kaymak. Ne gülüyorsun be Gürdal sen? DJ Stay. Ahmet köpeği buldun mu? İsmi beğenmedin mi? Neden cevap vermedin? Neden o kadar mesajı demiş Emre Semerci. Günay, ben de seni çok seveyim Gürkan abi. Kızanımın ismini Necati koyacağım demiş. Emre Semerci hamilelik mi var yolda? Bebek mi var gelen? Günaydın kanka, evet haklısın. Yakından daha yakışıklısın. Erik gibi kütür kütürsün demiş. Hakikaten ama kütür kütür kütür kütür Emircan'ın karpuzları gibiyim. Kütür kütür sulu sulu. Günaydın hayırlı sabahlar mı diyelim yoksa iyi geceler mi sana demiş. Oğuz Mehmet, hiç bilmiyor Oğuz'um. Beni buradan alın. Beni buralardan alın. Ben onu bilirim, onu söylerim. Alın beni buralardan. Harcanacağım ben buralarda harcanacağım.

Eren Kamba. Eren Kamba. Boya işinden arayan insan arıyor sevgili dostlarım. Eren Kamba. Revolut'tan konuştuklarımız nereden görünüyor? Revolut'ta konuştuk biz akşam her yerden de birilerine konuşuyor. Efendim siz biliyorsunuz. Dedik Eren Bey demedi. Eren Kamba dedi. Yalımudan dedi. Tamam Eren Beyciğim. Tamam Eren. Tamam Eren'im. Daha sanmıyorsun. Eren'im tamam. Tamam. Konuşmaları göremiyor bir yalnız. Burası chat şey değil ya Revolut. Nereden göreceksin konuşmaları? Eren Kamba Yalımlı'da. Kendisi boyacı. 10-15 tane boyacı lazım ona. Çok işleri var. İyi para alacaksınız. Boya işinden anlıyorsanız telefonunu bana sorabilirsiniz. Ben sizlere telefonunu verebilirim. Eren Kamba'nın sevgili dostlarım. Ne gülmeyeceğim. Ne ararsan ne istersen var burada demiş Gürdan Salih. Tarkan Berke günaydın Gürkan abi nasılsın demiş. İşte sen yazdın daha kötü oldum. Diğer teki yok Gürkan abi çıkmadı. Ne oldu be Gürkan abi niye öyle demiş Ahmet. Ne niye öyle? Basenin neren kütür kütür? Sönük patlıcan gibisin demiş Gökhan Karahalli. Çağrılısın ama canlısın ama taze değilsin. Maria gibisin demiş Faik Tuzlacı. Günaydın ve adaların azgın sorucusu. Batrakya'nın bütün kızanlarını bozdun. Adanın da bütün İtalyanlarını bir de İspanyollarını feneklerini şaşırttın demiş. Lagarası da ben bozdum. Onu da bedebilecekler. Ondan korkadı bir kardeş. Niye hakim olacaksın hepsine ben? Burası nefsine hakim olma yeri mi ben kanka?

Manda yoğurdu nerede satılıyor? Ne yapacağım be? Erdem sen manda yoğurdunu. Siz radyoyu açtınız mı? Beni dinliyor musunuz? Tamam yazmayacağım başka demiş İsmail. İsmail. Bak bu ne böyle? Selam günaydın soğuk Norveç'ten. Ama bozma kendini. Geleyim tatile nereye gitmemi tavsiye edersin demiş Mehmet Hacı. Herkesin zevki başka. Bir tatilden ne beklersin? Ne ararsın tatilde? Onu yaz bana. Ben sana ona göre tavsiyede bulunayım. Bu kadar milletin içinde bir sen bir beni sevmiyorsun. Ya en güzel yakışıklı erkeği sevmiyorsun. Kütür kütürüm bardak eriği. Bardak eriği gibi demiş Tarkan. Sen mi kütür kütürsün? Bardak eriği gibi. Bardak eriği diye bir erik cinsi mi var? Ha? Sevmiyorum işte seni. Sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum seni işte sevmiyorum. Sen değilsindir. Var öyle birkaç tane sevmediğim insan. Mesela Fahri'yi da sevmiyorum. Kaymak satıyorum manda yoğurdu demiş. Kim satıyor manda yoğurdu? Kaymak diye bir yer mi var manda yoğurdu satan? Alo. Alo. Chico, ¿estás puesto en la? ¿Puesto en la testre? Oli mera. Horis'te senden programa yapamadım ben be. Sen yoksun diye. Günaydın Melek Vatansever Bursa'ya günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ali Şapçı. Şapçı'dan Ali. Ali Şapçı'dan TikTok. Ali Şapçı'dan. Ne yapıyor şu Ali Şapçı'dan? Ali gene burada. Kızanı skutera mı bindirdiniz? Burada Ali'ye skutura bindirmişler. Burada skuturları kıracaklar. 3 kişi bineni gördüm. Vallahi billahi. 2 kişi biniyorlar skutura, 3 kişi biniyorlar. Allah'ım afasya ne deli isterseniz burada var.

tamam sevme, ben kabul ediyorum. Ben seni sevmediğimi, sen neden kabullenmiyorsun benim seni sevmediğimi demiş Faik Tuzacı. Çünkü benim yazdıklarım bende duruyor. Onları yayınlamamı ister misin? Instagram ve Facebook'ta ha? Ha? Trump'ın Fransa başbakanıyla konuştuklarını yayınladığı gibi. Ha? Yayınlayayım onları. Var mı cesaretin? Söyle bakayım Faik'cim. Ha? Var mı cesaretin? Bana attığın kırmızı kalplerin adı hesabı yok.

Aynur abla. Necdet abi iyi misiniz? Ay baba ne oluyor pidiyon kırmızı kalpler malpler ne oluyor Faik demiş Gürdal. Vallahi bana değil ki Faik'e sor. Ben de seni sevmiyorum ama radyoterapiyi seviyorum. Huzur alıyorum demiş Tarkan. Radyoterapiyi yapan kim be Tarkan? Dosse Gürkan abi demiş İlker Ela Dosse. Bir adaların ahlakını bozmamıştın onu da yaptın. Tam oldu sen işkenceye gelmeden gir kara suya boy abdesti al. İskeçe'ye gelmeden temizlen ondan sonra git Karaköy'e demiş. Nida. Şimdi de bakalım şimdi kime şikayet edecekler beni. Direkt beni başbakana şikayet edecekler herhalde şimdi. Dün Lagaras'ın ahlakını bozan da benim. Ben geldim geleli Lagaras çok değişti. Hay nay nay nay. Hay nay nay nay nay nay nay nay nay. Ay set oda. Nurgül beni dinliyorsa bana bir yazsın Nurgül. Peças Nurgül. Ve sevgili dostlar. Şahin'de üretilen mis gibi yufka. Horgiatik ezgersiz. Kavala'dan ta Deda Çakı'na kadar bakkal ve marketlerde Horgiatik ezgersiz. Horgiatik affıyla saçta pişmiş yufka. Fatih Trampa'nın yufkalarını deneyin diyoruz. Günaydınlar Fatih'e eğer dinliyorsam. Senin yazdıkların da bende duruyor ona göre demiş Faik Tuzeci. Vallahi ben bir şey yazmadığım için. En çok seni kırmayayım diye seni seviyorum senin için ölüyorum falan dediğinde ben de seni seviyorum demişimdir. Bu üzülmeyesin diye. En çok onu demişimdir. Başka daha ne diyeyim? Senin için karımı bile boşarım falan yazdığında ben ne diyeyim sana şimdi yani? O yabancılar. O yabancılar. Ne yapayım üzülmeyesin diye kendini intihar edersin. Kara sevda bu belli mi olur? Kara sevdaya tutulmuşsun sen. Vallahi iyiyiz ablam sabahtan sabahları bizde tık yok. Seni sesliyoruz keyfimiz çok şükür iyi demiş Aynur ablam. Kendi aranızda da konuşmuyor musunuz bir şey kaçırmayasınız diye. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Sabah namazı orada kılıyor musun tatilde demiş Tarkan hiç kaçırmam. Sen kıblenin ben burada güneşin nereden doğup nereden battığını kıbleyi bulamıyorum burada. Kıbleyi bulabilsem kılacağım da bulamayayım kıbleyi. İtalya'ya yakınsın Roma'dan Roma'da başpiskopata direkt şikayet edecekler seni demiş. Vallahi bak onu hiç düşünmedim Dida. Hakikaten. Direkt beni şeye şikayet edecekler. Şey oraya işte papaya. Direkt papaya. Üne konuşma Nizan'ın reposu var duyacak demiş Faik. Ne oldu? Sen o yabancılardan huy kapıp da dönmeyesin geri demiş Alimolla. Alimolla. Alimolla molla Alimolla Alimolla. Bugün en ismi sponsor Enis hiç piyasada yok geri. Hiç gene yok piyasada. Durun bakayım sponsorları aman şey yapayım çok iş çok yazamıyorum demiş Chico. Vay vay vay vay vay vay vay sıcak da çok günaydın hayırlı yayınlar gözlerini açtığın bu yeni gün sana huzur başarı ve sevdiklerinle paylaşacağın harika anlar getirsin kahven sıcak gönlün aydınlık olsun demiş Şakir çok teşekkür ederim aynen öyle çünkü sevdiklerim sizdensiniz sizlerle paylaşıyoruz her şeyi sevgili dostlar Nurten ablam günaydın kardeşim kolay gelsin demiş günaydınlar günaydınlar bu İtalya'nın arkasına kalmadan gel de Vatikan'dan toparlamayalım seni demiş. İşte kızıyorum vallahi pış diyorum. Abin konuşunca diyor Aynur ablam. Vallahi siz delisiniz.
5 saat benim gibi manyak çekilir mi? Hiç çıkmadan 5 saat bu. 1-2 saat olsa neyse. Neyse.

Timon'un kızdırdığınız enisi galiba demiş Animoğlu'na. Enişte ikide bir Timo'ya sataşıyor. Sanki Günalt keçisi Timo.

İnşallah Esnaeroğlu'na çıkıp da Japon gözlü güvünceli birilerini aramazlar yeni sezonda demiş İlkan Solist. Ben cennetteyim, sen neredesin?

Γουστάρο! Γουστάρεις, γουστάρι, ναι, γουστάρουμε, γουσταροζόμαστε. Έλα, γόρι μου, δώσε. Günaydın Gürkan Cumhuriyet Yayınlar dinleyicilerine de güzel, bereketli, verimli bir gün diliyorum. Bu sabah Master Travel ile ilgili yepyeni bir haberle geliyorum. Bugünden itibaren Master Travel, Tempo Turizm'in İskeçe İstanbul hattındaki İskeçe ili için yetkili acentesi olarak faaliyete geçmiştir. İskeçe'den İstanbul'a her gece 22.30'da hareket eden Mercedes Travego lüks otobüslerimizle keyifli bir yolculuk yapmanız mümkün. Piyasanın en uygun fiyatları ile sadece 20 euro. İstanbul'dan İskeçe'ye her akşam 20'de hareket ediyoruz. Master Travel, efendim, bu konuda da fark yaratıyor. Sadece 20 euroya her akşam İskeçe'den İstanbul'a 22.30'da hareket ediyor. Tempo Turizm, lüks otobüslerle ulaşım. Mercedes Travego. Ayrıca uçak biletleri, çok uygun fiyata otel rezervasyonları, Yunan adalarına tatil paketleri ve Yunan adalarına ve Adriyatik'e kruvaziyer tatilleriyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca lüks araçlarımızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına konforlu transferlerimizle hizmetinizdeyiz diyor. Master Travel İskeçe'de sevgili dostlarım. Paragit Çaldari 16'da Soğanusi'nin karşısında Cengiz ve ekibi. Hem tatil hem çalışma, sen dönmezsin yaz sonuna kadar İskeçe'ye. İyi yayınlar, sendeyiz demiş Mehmet dostum. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Bizim için de kolaydı burada işte. Senin paketini nereden alayım? Tamam Arda. Hela Emre. Yanında çalışan babama da kolay gelsin demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin. Aa, o saçları nasıl öyle yaptın, diktin be Emre? Nasıl saç onlar öyle? Ali Limolla, ne oluyor be dostum? Nasıl gidiyoruz? Oğla gut mu? Kızcağım demiş Gürdan Sani. Günaydın Gürkan, nasılsın? Nasıl gidiyor demiş İsmail Emine Salim. Harika. Bir de nem olmasa, %85, %90 nem olmasa, hem sıcak hem nemli yılaganas. Hem sıcak hem nemli. Ela gori mustaro vase. Ela gori mustaro. Dendraki düğün salonu. Harika düğünler. Yazın herkes sıcaktan öf pöf derken, sıcaklarken, siz şapçının en yüksek noktasında, çamaşırlarının arasında harika bir düğüne imza atın sevgili dostlarım. Yaz düğünleriniz için Dendraki'yi seçin. Dendraki, Rasim'le konuşun. Pompa işinde uzman İbrahim abi ve Alper'e günaydınlar. Onlar son nesil. Tezgahlarla hizmet veriyorlar. İşiniz hem hızlı oluyor, hem de garantili oluyor, hem de güzel oluyor. Ve bu sayede zamandan ve paradan da kazanıyorsunuz. Son yine son nesil traktör ve arabalara diagnostik okuma aletleri var, bağlıyorlar. Neresinde ne var buluyorlar. Yeni programları, yeni haritaları da yükleyebiliyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Büyüklüköy'de hizmetinizde. Ve devam edelim, devam edelim. Altan kardeşimiz elektrikçi. Elektrik işinde Altan. Elektrikçi arıyorsanız Altan. Çukurkahve'nin hemen bitişinde. Binaların elektrik işleri, evlerinizin elektrik işleri, efendim, uydu antenleri, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu. Ellapame. Ve İmaj'ın Nuran Asan Süsleme'de fark yaratıyorum diyor. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane'de 2 şubesiyle hizmet veriyor. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak buluyorsunuz Nuran Hasan'ı. İmajine sevgili dostlarım. Siropi Pastanesi İskeçe'nin gururu. Çok güzel potiraki diye bir tatlıları var. Bunu hiçbir pastanede bulamazsınız. Her şeyi, tulumbaları çok güzel, çok meşhur. Profiterolleri çok güzel. Her şey harika. Aysel'e ve Ömer'e günaydınlar. Efendim, Balkan'a çıkan yol üzerinde Tetatis Oktombrio'da İskeçe'de Çingeli diye kasap var. O kasap geçince biraz ileride, daha ileride sol tarafta hizmetimizde. Gustaro Suleo. El Apame. Ve Mermerci Erol'a da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol kardeşimiz mermer işlerinde uzman, yeni açtı. Başarılar diliyoruz ama bu işte tecrübeli. Daha yeni değil. Yeni değil, eski.

Erol mermerci, kapı pencere, balkon mermerleri kesimi bir avantajı. Çeşitli her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarların mermer kesimi ve yapımı. Merdivenlerinize mermer yaptırdım basamaklara. Her yere mermer, her yere mermer. İlgilenenlere telefon numarasını da verebilirim. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde. Mermerci Erol, çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Buralara çok güzel bereketler oldu dün diyor. İsmail Emin'in sayı yağmur mu yağdı? Oo, ne güzel, ne güzel. Korifi'de cuma akşamları, yani bu akşam canlı müzik var. Korifi'nin köfteleri estiz, gerçekten estiz, harika köfteler. Korifi fark yaratıyor sevgili dostlarım. Korifi Bulatköy'de. Hafta sonları çevirme de var. Özel güveç de var. Dana eti muhteşem bir şey. Korifi'nin lezzetlerini sizler de keşfedin. Korifi'nin lezzetlerini sizler de beğeneceksiniz. Ve HBC Ramazan Kadri'ye de günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Onun iki tane ekibi var. Yaz günlerinde işler çok oluyor. Her türlü klimaların satışı, kurulumu, montaj işleri işte. Bakımı, servisi. Büyük marketlerin, büyük işyerlerinin, split klimalarının bakımı, kurulumu. Kasapların, marketlerin, buzdolaplarının kurulum işleri, bakım işleri, gaz dolum işleri. HPS Ramazan Kadri her zaman iddianızıza yetişiyor. İkotsis Oktoş Oktomobili 322 numarada İskeçer hizmetinizde. Giratos Karacalköy'de artık taverna olarak hizmet veriyor. Karacalköy Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Yakında canlı müzikle de hizmet verecek size. Karacalköy'e de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Boğuldunuz mu sponsora? He? Boğuldunuz mu sponsora? Yeter be, yeter mi diyorsunuz? Jöleyle kaldırdım. Jöleli saçlarıma dokunma. Da ne yaparsan yap diyor. Emre Semerci. Eyvallah demiş Cengiz. Benden de eyvallah. Benden de eyvallah. Hapşırasım geldi şimdi. Hapşıracağım canlı yayında. Bak jöleli saç. Çok yaşa diyor musunuz bari? Geberde mi yesiniz? Ha? Düşmanlar der ona ama Allah'tan düşmanlarımdan çok dostum var. Jöleli saçlarıma dokunma. Bak ben o şarkıyı unutmuştum ama bulabileceğim mi? Buldum bile. Buldum bile. Jüleli saçlama elleme. Evet, Şapçı bölgesinde oldu, çok güzel, serinledik biraz demiş. Oh ne güzel. İsmail Emine Sali, ne güzel. Keşke buraya da yağmur olsa da İgrasya olmasa, nem olmasa. Keşke buraya da yağmur yağsa. Ooo, kimler gelmiş? Enes Şerifler gelmiş. Çok yaşa canım, sağlıkla yaşa demiş Necla Yılmaz. Çok yaşa demiş İsmail Emine Sali. Patla demiş Faik Tuzlacı. Yandım, bittim, kül oldum da. Avgi Ebe'den Sinergio'dan günaydın demiş. Okan'a Soner'e Vasilca günaydın demiş Duner Tevfik. Avgi Epe'ye günaydınlar. Gallimera Vasilimu. Gallimera. Ah haftata pedya. Ah titrabas, titrabas abaftus.

Çok yaşa, iyi yaşa demiş Melek Hanım, aynen öyle. Çok yaşamak önemli değil, iyi yaşamak, güzel yaşamak önemli. Enis ne zaman gittin gene korifiye arkadaşım mı? Enis bir şey merak ediyorum. Sen hep aynı kiloda mısın yoksa kilo alıyor musun? Yani bazı insanlar kiloludur ama hep aynı kilodadır. Ne kadar yeseler de kiloları değişmez.

Gürkan nasılsın? Leblebici Hüseyin Aga'nın patates söyle radyoda satalım demiş Halide. Leblebici Hüseyin Aga söylemiyor. Sen niye söyleyesin bu halde? Hüseyin Aga'nın patateslerinden sana ne? Patatesler senin mi Hüseyin Aga'nın, anlayamadı mı?

Sevgili dostlarım, ayağı taşa takılıp düşenler, evde hasta, yatalak hastası olanlar, kime gidiyorlar? Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu engelli olanlara maaş çıkarma konusunda da yardımcı oluyor başvurunuzu yapmanıza. Özel kep niteliğinde Devletoğlu ve ekibi. Şapçı'dan sonra şimdi Gümrücü'ne de, Gümrücü'den sonra Ceda Anç'ta hizmetinizde. Devletoğlu ve ekibine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Erhan. Erhan mesajı ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. Facebook'ta da bulabilirsiniz. Ertürbe.gr siteye girin. Oradaki görselleri görün. Mezar yapım işlerinde 24 yıllık tecrübe. Balar Köyü'nde hemen caminin bitişinde sevgili dostlarım. Ve devam edelim. Elci Daikin servisi. Elci ve Daikin'in ana bayi Ahmet kardeşimiz. Ahmet Mustafa makine mühendisi, yılların tecrübesiyle LG ve Daikin markalarını temsil ediyor. Isı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Ayrıca program çıkanlara evraklarını yapmalarına da yardımcı oluyor. Program çıkanlara da yardımcı oluyor. Her konuda size yardım ediyor. Hüseyin Aga'nın olsun, yardım edelim ona, iyi adam o demiş. Halide. Sen yalnız iyi olmayan adamlarla radyocuları dinliyorsun, görüyorum ben, onlara yazıyorsun. İyi gibi görünen ama iyi olmayanlarla takılıyorsun, benim düşmanlarımla takılıyorsun sen. Vay. Ondan önce akşam Dereköy'deydim, ondan önceki akşam Korifi'deydim, daha önceki akşam Gani'deydim, ondan önce yine Gökmen'deydim. Vay, işin oku çıkmış hakikaten demiş Enis. Ha? Sen, sana kilo alıyor musun almıyorum diye misin sordum, sen bana ne diyorsun?

Enflasyon gibi para büyüdükçe ben de büyüyüm işte demiş Enes Şerif. Ama dolaylı yollardan cevap veriyorsun ama. Alıyorum ya da almıyorum de.

0: Yarın döneceğim kısmetse Enis. Kısmetse yarın döneceğim. Enis yarın döneceğim kısmetse ve devam edelim. MK Rentekar araba kiralama şirketi. MK Rentekar araba kiralamak isteyenler Yahya Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. mk-rentekar.com internet adresi, oradan da arabaları görüp kiralayabilirsiniz. Toyota arabalar bile var. Toyota kalitedir. Çok iyi durumda arabalar. MK Rentekar. Sizler de memnun kalacaksınız. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi sevgili dostlarım. Ve Şaban Usta'ma kolay gelsin. Şaban Usta dayama döşeme işinde bir numara yılların ustası. Yıllardan beri sizlere hizmet veriyor. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor Şaban Ahmet, Şaban Usta.
1: Aman beni söyletirler.
0: Ve Şaban nerede? Sansiyonun olduğu yerde, büyük parkenin olduğu yerde, büyük lisenin olduğu yerde, Lexiat Sumatiko'nun yan karşısında. Şaban'a şaba, Şaban'a şaba. Tatile ne zaman gideceksin sen abi diyor Emre Semerci. Ağustos'ta yarın kaçta uçak Gürkan abi diyor Ahmet. Uçak konuları geciktiği için tam olarak bilemiyorum. Bir de verilen saat var. Yarın uzun yolculuklar var. Yarın sabah buradan Agios Nikolaos 1 saat. Saat 10'a çeyrek kala Agios Nikolaos'tan feribot kalkıyor Kefalonya'ya. Yaklaşık 1 saat 45 dakika Kefalonya. Ondan sonra Zakynthos'tan uçak saat 3'te. Normal saat. Gecikebiliyor yarım saat falan. Aegean bu. Ya havalanları dolu molu olabiliyor. Bir şeyler oluyor işte. Gecikebiliyor. Normal söylenen saat 3. Saat 3'ten Atina'ya uçuyorsun. Saat 4 gibi Atina'dasın. Sonra ne bileyim ben, şimdi ben niye anlatıyorum size. Sonra işte akşama saat 8'de de Atina'dan Kavala'ya uçuş. Ya öyle işte.

öyle bir uçakla zır diye atlayıp gitsen kolaycık yakın çıktı. Ne güzel olacak. Ağustos'ta nereye tatile gideceksin demiş Emre. Fener'e kardeşim, Fener'e.

Geleyim mi alma demiş Ahmet. Hediye mi bekliyorsun yoksa? Bunu alman gelirse bana hediye getirir diye mi düşündün? Günaydın, günaydın Gürkan, selamlar olsun. Benim kardeş çocuğuma Fadıl Kozaveli Susurköy'den demiş. Kocaveli olmasın o, Fadıl olmasın. Erdal Bayram. Oktay Lütfü, ne oldu? Günaydın. Neredesin sen? Ağustos'ta Hollanda'ya gidecek, domates toplama demiş Enis.

Haledeciğim, osuruk gibi laf niye söylüyorsun bana be ya? Neden Gürkan Hüseyin Aga senin düşmanın mı? Anlamadım. Bana gene seni çok sevdiğini söylemiştir diyor. Ben sana ne söyledim? Sen onu duydun mu? Onu duymamazlıktan geldin galiba. Hüseyin abi benim çok sevdiğim bir abimdir. Yıllardan beri tanırım. Patateslerini satmak isterse bana söyler. Ben de radyodan tabii ki ücret almadan söylerim. Hayır, sen şimdi Hüseyin Aga'nın avukatı mısın? Hüseyin Aga'nın patateslerini bana söylüyorsun. Sen şimdi nereden çıktın? Hüseyin Aga'nın adına konuşuyorsun. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma cuma. Kavalaya kaşlayınca gelelim çelenk çiçekle karşılamaya demiş Hasan. Şimdi telefonu elime alıp bana programa baktıracağız şimdi saatlere. Sen gel Hollanda'ya ne domates ne salata, başımın üstünde yerim var bafile demiş Gürdal. Yaşa baba, kalbimi bırakıyorum sana, yaşa be, yaşa be. Bu kızanlara malat ettiler, kızanların eline düştüm. Gürkan abi, Adem Ballı yazmıyor artık, kavga mı ettiniz diyor Tarkan. Öf. Öf.

ırk yapıyor. Konuşamıyor tütüyen birbirler. Sen şimdi yarın yayın yapmayacaksın mı diyor Erdem. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Buldum seni. Önlere vermem seni. Nasıl yayın yapayım, yollarda olacağım ben.

Hem Kavala Havalimanı'nda beni bekleyenler olacak. Ben ondan sonra gidip casting yapacağım. Bir ajansla anlaştım, Hornhub diye. Bir ajansla anlaştım, ellerinde tabelalar beni bekleyecekler. Ben hemen casting'e gideceğim ondan sonra. Siz casting ne biliyor musunuz? Yorgun argın.

0: Başladılar yine. Çayına buldum seni,
1: sabah sabah seni sinirlendirirler gene. Boş ver demiş Ahmet. Aa sen. Aga ben bir defa söyleyeyim, verin beraber arabada çekilmiyorsun. Vır vır vır hiç susmuyorsun demiş Faik. Vay vallahi billahi. Yalan yalan yalan yalan yalan.

ben sabahleyin kalkıyorum. Aman sabahleyin diyorum, programı bitiriyorum. Gidiyorum annemin yanına. Annem eğer babamla kavga yapmışsa tabii bütün gün konuşmuyorlar. Genelde kavga yapıyorlar. Bir barışık bir kavgalı. Hiç anlamıyorsunuz. Ne zaman barışık, ne zaman kavgalı. Bir laf var, karı koca arasına girmeyeceğiz diye. Babama, annem hakkında babama bir şey söylediğimde hemen anneme hak veriyor. Babam hakkında anneme bir şikayet ettiğimde babamın tarafını tutuyor. Ondan sonra kavga yaptıklarında bana şikayet ediyorlar. Ben diyeyim hiç siz aramıza giremeyin, ne şeyiniz varsa görün. Neyse annemle babam kavgalı olduğunda, şimdi kardeşim de dükkanda, evde insan yok pek. Kızanlar var ama kızanlar ha var ha yok. Neyse ondan sonra annem, şimdi oturuyorum yemek yiyeceğim. 5 saat vır vır vır yapmışım. Öyle olmuş da bir böyle olmuş da babam ona öyle demiş de babam ona öyle yapmış da öyle olmuş da bugün o niye öyle olmuş da ona o lazımmış da buna bu lazımmış da. Anne diyorum yeter azıcık bir sus. Bana diyor radyoda dır dır dır dır konuşuyorsun da anana konuşmuyorsun da anana nasıl davranıyorsun da. Hiç beni kimse anlamıyor. Beni kimsecikler anlamıyor. Anam bile anlamıyor beni, vallahi bile anlamıyor. Yemin ederim anlamıyor kimse. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Etme ekibine kolay gelsin, kolay gelsin. En güzel mermerler, en harika mermerler. Mermerci Coşkun Etme ekibinde damarlı damarlı granitler, beyaz beyaz mermerler, toptan ve perakende satışlar. Tahacım günaydınlar. Coşkun'un oğluna da günaydınlar. Taha ile geçen de tanıştık yemekte, Koyunköy'de. Ve Coşkun Etme ekibi sevgili dostlarım, mermercilik işinde uzman, evinizde mermer işleri, iş yerinizde mermer işleri, granit işleri, Coşkun Etme ekibinde. Tehlikeliymiş o şirketin castingleri, öyle duydum diyor Ahmet. Dur bakalım, gideceğim göreceğim.

Akşam İspanyollar coşmadılar mı diyor Oğuz Mehmet. Oğuz'un burada polisin işi de zor. Polisin işi de zor. Maçlarda gidiyor, Amerika'da oynanıyor sabaha karşı. Kızanlar zaten kuduruk. İyice kuduruyor.

Gördünüz mü, havalimanında Messi'nin bile üstünü arıyorlar. Gördünüz mü? Messi sandalyeye oturuyor, güvenlik kalk diye. Kalk diyor, ayakta arayacağız diyor. Her yerine dedektör tutuyor Messi'nin. Her yerini, koltuk kollarının arasında, apış aralarını, her yerini dedektör tutuyor. Onunla yetinmiyorlar, valizini açıyorlar. Valizinin valizi şeyi bağlı, bu kemerleri bağlı, valizin üstünde onu açıyorlar. Didik didik valizini karıştırıyorlar. Niye? Arjantin'de oynuyor diye. Arjantin'de oynamıyor mu Messi? Hınzır'ın Trump'ını ya. Ben Messi gibi ünlü olacağım da beni üstüme dedektör tutturacağım. Okuma. Aynen öyle. Bir dinleyicim demiş ki anneciğinden şikayet etme. Keşke benim anneciğim de yaşasaydı da çok konuşsaydı demiş. Tabii ki öyle, bizim işimiz şaka. Annelerimiz, babalarımız, ailemiz, aile fertlerimiz bizim için çok önemli sevgili dostlar. Fake taksi serisine mi bineceksin havaalanından demiş Enes Şerif. Hiç bilmeyen ben öyle şeyleri demiş, o fake taksi. Yalancı taksi neymiş öyle o? Bu kadar İngilizcem var. Ne oluyor taksiye binince?

Haşim de mi tatilde? Yarın onu dinlerdik bari diyor Aykut. Nasıl dinleyeceksiniz Haşim ve Aykut yarın? Cumartesi günleri Haşmet program yapıyor mu? Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Efendim her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Sondura kara toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Bu işin uzmanı. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Smart tasarım meleğinin olduğu yerde Kırmayla Cami karşısında en büyük 2 numarada sizlere hizmet veriyorlar. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme, İlyahtida bu konuda fark yaratmaya devam eden kuru temizlemeci sevgili dostlarım. İlyahtida kuru temizlemeye çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Yeni yolda 8 numarada Gümülcine'nin en eski ve en iyi kuru temizlemecilerinden.

Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diliyorum. Sence hangisi daha güzel Gürkan abi, Kefalonya mı Zakynthos mu demiş. Hakan, kuru kahveci Nihat. Hakan. Ahmet Koca Mustafa dostum günaydın, bu arada çağrı attın. Şaka yoluyla söylememi istersen, sen şimdi yeni evlendin, cevaplayamazsın. Esmer mi daha güzel, sarışın mı dersen, o da zevk meselesi değil mi? O da zevk meselesi ama ikisi bence esmerler daha güzel. Benim tercihim. O yüzden tercih meselesi bu. Yani ne beklediğine bağlı tatilden. Ben bunu hep söylüyorum. Tatilden ne bekliyorsunuz? Tatilden benim gibi yeşillik, doğa, güzel denizler bekliyorsanız Kefalonya daha güzel. Zakynthos'ta da çok güzel plajlar var. Zakynthos da güzel. Benim kaldığım bölgeye gelmek isterseniz gelmeyin. Yani çok benim geldiğim kaldığım bölgeye 18-25 yaş arası kızanlar geliyor. Zıvanadan çıkıyorlar. Yani böyle bir şey de isteyebilirsiniz tabii. Gelin yani ne istediğinize bağlı tatilden. Şimdi bununla ilgili çok konuşulacak şeyler var. Bunlar bizim programımız, eğlence programı. Bu bizim konumuz değil. Bunu televizyonlarda, radyolarda gerçek habercilik yapanların konuşması lazım. Çünkü burası bazı insanlara çok fazla derecede, çok önemli derecede para kazandıran bir yer, Laganas bölgesi. 5 tane özel sağlık kuruluşu var. Bu gençlerden şaka değil. Çok büyük paralar kazanıyorlar yazın, kızanlardan. Çünkü işte alkol alıyorlar, madde kullanıyorlar. Buralara gittiklerinde sigortalarından büyük yüklü miktarda para çekiyorlar. Buradaki klapların sahiplerine bakmak lazım. Onlar kimler, yerler mi değil mi, bu büyük paraları kimler kazanıyor? Devlet buna göz yumuyor mu, niye yumuyor, ne oluyor? Bunlar önemli şeyler. Ben bunları gözlemledim burada. Ama bizim konumuz değil o. Yani siz eğer kendinizi öptürmek istiyorsanız öperler sizi. Öptürmek istemeyeni de zorla kimse öpmez. Yani böyle de bir şey var. Trump kendisine uygun bir vites kolu arıyor ama dur bakalım hayırlısı. Futbolculardan evet, futbolculara bile böyle bir şey, böyle bir uygulama yapıyorlar. Messi gibi bir futbolcuya bir de.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Ehliyeti hemen alın, Enis Şerif'le güvende kalın. Ehliyeti hemen alın, Enis Şerif'le güvende kalın. Ehliyetsiz gezmek kesinlikle olmaz. Alkollü gezmek kesinlikle olmaz. Yapını gezmek kesinlikle olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Faros'a kalimera. Faros'a günaydınlar Fener'de. Fener'in en yüksek noktasında püfür püfür rüzgar eserken yemek yemenin, balık yemenin zevki de bir başka. İsteyene balık, isteyene et, isteyene köfte, isteyene tavuk. İsteyene sadece kahve içmeye gidebilirsiniz. Tatlı yemeye gidebilirsiniz. Tatlı tatlı sohbet edin arkadaşlarınızla. O muhteşem manzara eşliğinde. Faros Fener'de, Faros Fener'in gururu sevgili dostlarım. Evet. Oraya gelenler 18-25 arasıysa senin ne işin var orada demiş Faik Tuzacı canım. Genelde öyle. %80'i öyle diyelim. Sen hani başka yere gideceksin. Haşmet'e gideceksin. Ne oldu? Kalimera abi, Edirne Gürkan abimin yayınlar derim demiş Berk. Berk. Kastikine yine gideceğim filmin adı Kavala Kurabiyesi mi demiş Murat. Galiba öyle bir şey. Kurabiyeli bir şeydi. Kaan Ali dayı, Almanya otobanlarında seni dinliyoruz. İskeçi'ye selamlar demiş. Hoş geldiniz.

Ve sevgili dostlarım, Eren Kamba Yalımlı'dan boyacı. Boya işinden anlayan dil anlamayan da olur. Para kazanmak isteyen, boyacılık yapmak isteyen, isterse hiç hayatında fırça tutmamış olsun, Eren öğretecek size fırça tutmasını. Eren Kamba'ya başvurun. Nasıl başvuralım derseniz ben sizlere telefon numarasını verebilirim. Sizler de Eren'le konuşabilirsiniz. 10-15 kişi arıyor. Boyacılık işinde çalışacak elemanlar lazım. Eren Kamba'ya sevgili dostlarım. Gidin kendisiyle görüşün, konuşun. İsmail, Maxi Sigorta, sigortacının dışında helva dağıtımı da yapıyor. Pastanelere, marketlere, mesela Şükrüye Marketler'de bulabiliyorsunuz Metin markasıyla. Tayin helvası, çok güzel pekmez. Tayin, Metin markasıyla Batıkent'teki bakkal ve marketlerde. Kalfa Pastanesi, lokumları bir efsane. Efendim, her türlü tatlıları, her türlü ikramlıkları. Lotus krema dolgulu çıtır çıtır, çıtır çıtır bir lezzeti var. Kurakisi var, onu mutlaka deneyin. Ve onun dışında yeni lezzetleri süper bir, çok güzel bir profiterol yaptılar. Kiloluk kaplarda zannediyorum, bir kiloluk değil mi onlar? Kiloluk kaplarda ya da yarım kilo mu bilemiyorum, yarımdan fazla herhalde. Kalfa Pastanesi dinliyorsa yazsın. Sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi Parkı'yla. Küçük kaplarda yok galiba. Kup kaplarda. Yusuf! Yusuf nasılsın? Sen tatilde izinde miydin? Bugün bir şey mi var sende? Habire bir şeyler yolluyorsun, parmak parmak atıyorsun. Fikret abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nereye istersen yollarım demiş. Enes, Enes. Efendim, katharizmos peratiyon, Ramazan, apofraksi, sindirisi, glukoz katharizmos. Recep, annesiyle babasıyla beraber bu işi yapıyor. Ayrıca dükkanlarında ev yerler, lavabolar, silikon çeşitleri, çeşmeleri de buluyorsunuz. Gider borularını buluyorsunuz. Gider borularınız, lağım borularınız tıkandığında özel bir makineyle geliyorlar. Lağım borularını, gider borularını açıyorlar sevgili dostlarım. Gümülcine'de Andrea Papandrea 3 numarada. Şükrüye Market'in olduğun yerde, konsolosluğun arka sokağında, İsmet'inizde.

0: iyi dağıtımlar. Çalışıyoruz beya demiş Yusuf.
1: İyi de ilk defa mı çalışmaya başladın? Bana 15.5'te yazmışsın. 10 Haziran'da yazmışsın. Bir daha da şimdi yazıyorsun. Bugün ayın 3'ü. 3 Temmuz. Bunca zamandır niye yazmazdın? Bugün niye coştun? Bugün niye coştun, dalgalanıyorsun? Onu sorayım ben sana.
2: Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdum.
1: Sen niye güldün bacuhu?
2: Yıllardır bir özlem.
1: Fake takside para ödemiyorsun abi. Hayrına götürüyorlar. Görürsen hemen bin demiş Halil.
2: Kesmişken onu gördüm.
1: Sayı mı, senin pindin var mı? Hayrına yaparlarsa demek Allah için yapıyorlar bu işi.

Ya Enis şu şeyleri bulamıyorum ben be kardeşim. Enis beni dinliyor musun? Dinliyorsan parmak at. Hani Kefalonya'da, Zakin Tuz'da, Gürkan Gezdiri'ye, Enis Şerif'le bilmem ne o spotları bana atsana. Yok onları ben kaybetmişim, yok. Silmişim mi ne yapmışım bilmiyorum hiç ne olmuş.

Ya Su Gürkan abi, yayınlar derim, selamlar demiş Sezer Akos Harmonistas. Ella. Yaşa, yaşa. Rıfat Marketler harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. Hem müşterisine hem size saygı gösteren, müşterisi de siz oluyorsunuz, hem de çalışanına saygı gösteren marketler. Uygun fiyatlarda, hijyenik ortamda kaliteli ürünler satan marketler. Rıfat Marketler, Rıfat Market Kurcalı Şubesi çok iyi gidiyor. Çok başarılı. Allah herkesin gönlüne göre versin, başarılarınız daim olsun. Rıfat Marketler. San Siro sevgili dostlar. San Siro, San Siro'da çalışacak eleman arıyor. San Siro zaman zaman birçok elemana ihtiyacı oluyor, ihtiyaç duyuyor. Birçok konuda, çünkü onlar kocaman bir şirket. Muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyorlar. İyi derecede Yunanca bilgisi, temel muhasebe bilgisi, müşteri telefon mail trafiğinin yöneltilmesi, kozmetik sektörüne ilgi. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyorlar. info@sansiro.gr'ye CV'nizi gönderebilirsiniz. Ya da benden San Siro'nun telefon numarasını isteyebilirsiniz sevgili dostlar.

Vallahi maç skorunu ben de bilmiyorum. Sen yaz tahminini göreceğiz. Bakan paylaş da onu demiş Cafer. Oldu. Hiç başka işim yok da ondan uğraşacağım. Niçin bir tane club sandviç için? Oldu. Gözlerim doldu.

Yine. Geçen de paylaştım da ne oldu? Bana mı verdin? Hayır. Yine. Sen aşıksın arkadaş. Enis beni duyuyor musun dedim sana. Makus refile. Kime varacağımı bilemiyorum bugün. Bugün kime varacağımı bilemiyorum ki ben.

İmamoğlu Elektrik, işini yapan, işini güzel yapan esnaf sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Her türlü beyaz eşyayı bulabiliyorsunuz. Güneş enerjisi termosifonlarını, ısı pompalarını, efendim şu dönemde klimalar çok önemli. Klimaların satışını ve kurulumunu yapıyorlar. Herhangi bir sorun problem olduğunda her zaman arayabiliyorsunuz kendilerini. İmamoğlu Elektrik bu konuda fark yaratmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Nerede? Efendim İmamoğlu Elektrik Gökmen'in bitişinde, bizim sevdiğimiz balıkçı, gittiğimiz balıkçı. Gökmen'in hemen bitişinde, sizin hizmetinizde, Yassıköy'de.

Şimdi azıcık damarların içerisine doğru yolculuk yapalım. Beno Club sandviçle iki kişi doyuruyam. Öyle az dil o bakam, sen bile yiyemezsin onu demiş Cafer. Ama bu reklama giriyor be kardeşim. Reklama gireye para alamayız. Ya sonra oradaki sponsorum kıza ya diye biz sana para veriyoruz. Ötekinin sandviçlerini şey yapacaksın diye der yani. Der haklı olarak, ben olsam ben demekle kalmam, tırmalarım. Isırırım tırmalarım. Valvida düzeldi mi be Gürkan abi diyor Ahmet. Çabuk bitti. Sen onu doymadım. Ünlü Valvidası bu. Ünlülerin Valvidaları çabucak düzeliveriyor. Emre Semerci, ben duyayım seni, 1,5 oldu demiş. Ha? Günaydın Ahmet Musa, Abdullah Erkan Bey abim, günaydınlar. Herkesin yazdıklarını göremiyorum, kaçırıyorum bazen. Of course abi herhalde yani demiş. Onat, muhabbet kaçmış. Bu muhabbetin üstüne içtim arabı, şarabı, öptüm arabı, arabı şarkısı iyi gider abi demiş. Onat demiş. Sesli okuma sen. Canım o spot. Şarkı değil ki o. Biz 3 kişi yiyoruz Cafer'in klubunu demiş Alimoğlu'la. Ben geldiğimde sen Lekaps'ın kuzey etini 5 kişi yiyeceğiz. Tamam mı Ali? Hem de bedavaya yiyeceğimiş, öyle diyorlar. Bayılıyoruz Allah'ım sözleri ne demiş. Aynur ablam. Ya. Enis, sen bir yerde gömü falan mı buldun? Hakikaten ciddi soruyorum. Sen radyoya da reklam vermişsin. Ama kardeşim sen gömü mü buldun? Ya hamile. Sen kara para mı aklıyorsun? Ne yapıyorsun? He? Hayır, kaç kişi sordu ama. Seni gezdiriyor dediler. Radyo reklam vermişsin. Geçen akşam haberim oldu. Seni çok seven birisi söyledi bana. Sayesinde bilgileniyoruz dedi. Gömümü mü bulduysan söyle. Ya da Ahmet'in Just Green ürünlerinden alıp hiç paralara zarar vermeden biz de yıkayalım paraları. Just Green. Kara paraları aklamak isteyenlere de hizmet veriyor. Hiç kimyasal yok. Paralar pampacık oluyor. Hiç ne boyası çıkıyor ne bir şey. Cırıl cırıl kuru çıkıyor makineden. Öyle bir özelliği var bu Just Green'in özellik kimyasal olmaması. Efendim kara para yani aklamak isteyenlere özel. Just Green. Beyaz, yeşil, sis kevası ya da. Bunlar sıvı deterjanlar. Ekosel sertifikalı, kimyasal barındırmayan deterjanlar. Sakın içmeye kalkmayasınız, o kadar da değil. İçerseniz benim gibi cırcır olursunuz. Tapa tutmaz ondan sonra. Evet. Çok çok tapayı bozarsınız işte. Ve yumuşatıcıları var. Çocuklara özel, çocukların elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar. Biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Ve bulaşık deterjanlarıyla şimdilik, daha sonra makine deterjanı da gelecek. Just Green. Bakkal ve marketlerde, Batı Trakya genelinde hizmetinizde. Reklam vermemiş, satın almış radyoyu Enis diyor Emre Semerci. Efendim Sinap Semerci İnşaat Gümücü'ne de faaliyet gösteriyor. Eğer bina yaptırmak istiyorsanız, ev yaptırmak istiyorsanız, bir kulübecik bile olsa, temel kazımından bitim işlemlerine kadar, son kelimetine kadar onlara emanet edin. Onlar bu işi iyi biliyorlar, iyi yapıyorlar. Tecrübeli ustalarla çalışıyorlar. İnşaat işinde ben de yeni ev yaptırsam onlara emanet ederim inşaatımı. Sinap Semerci. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Orada telefon numaralarını da göreceksiniz. Reklam vermemiş mi abi, satın almış radyoyu Enis. Her saat başı Enis, Enis, Enis diye bağırıyorlar diyor Emre Semerci.
Ne bağırmayacaklar? Kim kaç para verdi Halit abiye? Ben seni çağırdım ama dedim pazartesi geleceğim konuştuk. Kaçtın gittin Zaki Sos aşağı demiş Cafer. Ama sen dedin babam reklam vermiyor, reklama çok karşı dedi de. Sen bana ondan sonra yazmadın mı reklam için gelme, sadece yemek için gel. Babam reklama karşı dedin. Sen reklam için çağıracaksın, ben gelmeyeceğim.

0: hep rüyalar.
1: Kızan yazışmalarımızı bulmuş, yollamış bana. Vallahi bilmem ne demiş bak. Dükkan için gel konuşalım, fiyat miyat söyle demiş vallahi. Bak kızan beygilerle konuşuyor. Cafer.
0: Özlemle yazdım bu şarkı sana.
1: Vay vallahi billahi istemişsin Eba Cafer.
0: Bu şarkı sana.
1: Ben senin nereme yazdıysam be kardeşim, yazmışım bir yerlerime.
0: Bu şarkı sana. Aşkımla yazdım bu şarkı sana. Bu şarkı sana.
1: Bu şarkı. Ama baban okey demez mi bizim fiyatlara? Ya. Aa. Aa, der. Bu şarkı

Gürkan abi, adımı söyleme diyor İlyas. Ne kadar içki tüketiyorsun her akşam orada diyor. Adını söyleme. Ay adımdan, şeyden, ağzımdan kaçtı adın. Dünyada en kutsal şeyim üzerine yemin ederim. Durun bir düşüneyim, yalan söylemeyeyim. Hiç alkol almadım. Yaklaşık bir aydan beri ağzıma zero koladan başka, bir de sudan başka bir şey sürmedim. Bir şey ama. Başka bir şey sürmedim, almadım ağzıma içki olarak. Diyetisyenlerim yasaklıyor zero kola da içme diye. Hadi ne içeceğiz canım? Ölelim mi burada? Vallahi billahi bir soğuk bira dahil içmedim. Yemin ederim. Yemin billahi, vallahi billahi bak. Bak bu kutsal cuma gününde. Günaydın agam, takita açacaksın mı birazdan demiş Tolga. Tam bir takitayı yavaşlattım da geldin sen de ama. Ama. Atacağım, bekle azıcık. Azıcık bekle bakayım, bekle azıcık. Tolga. Vay o sesle ne uyku atılır. Aç aç o bezcikleri dinleyelim biraz demiş. Ama sen deli misin? He? Ama bu ses çekilir mi? Bak. Vallahi yarısı sağ tarafta, yarısı sol tarafta narlar, sol tarafta nar dolu, narlarda başka, portakallarda başka var. Acını sattımının ya, geberesiceler.

pardon, çok özür diliyorum. Evet, iki defa içtim. O da şöyle, akşam yemekten sonra likör o da onda da zaten sulu bir şeydi, likör getirdiler. O likörü içtim, bir de başka bir yerde yemekte yine likör getirdiler, içtik. Küçücük böyle yemekten sonra likör ikram ediyorlar. Onun dışında hiç alkol sürmedim ağzıma. O da sayılmaz zaten likör.

Nuran Hasan, Kanarya 30, Otonos 816, Batı Trakya'da İskeçevi Gümrücüne'de iki şubesi olan tek mağaza süslemeci. Tatlı alt çizgi telaş 087 olarak Instagram'da da buluyorsunuz. Sedat Gacal günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Süsleme işinde yılların tecrübesine sahip onlar. Süsleme işinde biz de varız. Süsleme işini biz de iyi yapıyoruz. Biz de güzel yapıyoruz. Diyor Imagine Nuran Hasan sevgili dostlarım. Kolay gelsin. Ah ha ha ha. Ya be Gürkan abi demiş Ahmet. Ne oldu lan? Niye güldün sen?

Karıncaların ne kadar muhteşem yaratıklar olduğuna şu anda bakamayacağım. Erdem. Erdemciğim. Turgay Günay, günaydın Gürkan'ı yayınlar derim demiş. Güzel Rize'ye, güzel Türkiye'ye günaydınlar. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince. Şahin'de üretilen yufkalar, çok güzel yufkalar. 2015 yılından beri Horyatik Eskepsiz Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. Şaban Usta döşeme işinde uzman isim. Şaban Usta Gümüşhane'de büyük park yerinin sansürünün olduğu yerde Lens Aksimatiko'nun yan karşısında bütün gün uğraşıyor, bütün gün çalışıyor. Keşke çalışmadan para kazanabileceğimiz bir dünya olsa diyeceğim de o zaman da canımız sıkılırdı. Öyle boş boş dur. Paran olsun hiç. Hiç. Hakikaten o zaman da canımız sıkılır herhalde. Şaban Usta, Şaban Ahmet döşeme işinde yılların tecrübesine sahip. Yıllardan beri de kendi iş yerinde, yıllardan beri de sponsorum benim. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyorum. Bu işi iyi yaptığıma, güzel yaptığıma inanıyorum. Müşterilerim de memnun diyor. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyorum. En zor kumaş işi hangisidir? Kapitone kumaş yapmaktır. Çok zordur. Onu ustalar yapar. Şaban Usta kapitone kumaşlar da yapıyor. Çok güzel döşemeler. Almanya'dan selamlar. Başkan abime Şenol'a selamlar. Yahya Beyli'de bulunan herkese Şenay'dan selamlar. Almanya'dan demiş. Şenay selamlar. Hoş geldiniz. Gürkan günaydın. İyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar derim. Kolay gelsin demiş Mehmet Hüseyin abim. Hoş geldin abicim. Güzel gün olsun. Para yıkama meselesine güldüm demiş Ahmet. Ha. Ya be. Kara para aklayacak olanlar yıkayacak olanlar Ayşem'den. Götürsen enise bırak bakayım. Birkaç koli.

verecek Tanrım bu ağza. Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva. Meşe'ye sevgiler saygılar gönderiyorum Hatice ablama. Bu şarkıyı seven dostlarımıza, teyzelerimize, ablalarımıza, amcalarımıza, dayılarımıza armağan ediyorum. Annesinden babasından ayrı olanlara, annesini babasını özleyenlere. İkisini de özledim ama bir de yardan ayrı kaldım. O da bambaşka bir şey diyenlere. Armağan olsun sevgili dostlar. Ve Hellas prefabrik sektöründe fark yaratıyor. Hellas prefabrik Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan şubesiyle hizmetinizde. Hellas prefabrik olarak Instagram'dan bulun. Instagram'dan takip edin sevgili dostlar. Hellas prefabrik kısa sürede hayal ettiğiniz eve kavuşmanızı sağlıyor. Sağlam, depreme dayanıklı, izolasyonu tam. Dört dörtlük evler için Hellas prefabriği arayın, konuşun, görüşün. Instagram'da bulabilirsiniz. Eora Fener'de. Eora Beach. Güzel kahvesiyle, güzel ortamıyla, serin serin sularıyla Fener'de hizmetinizde. Bagetleri var, tostları var. Dana etinden burgeri var. Bir karışık pizza dışında başka hiçbir ürünümüzde domuz eti bulunmuyor dedi bana kendisi. Oranın patronu. Bunu da özellikle size söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım, sizler de Eora'ya gidin. Siz Eora ayrıca zaman zaman akşam gece partileri de yapıyor Fener'de. Sizler de Eora'da gününüzü iyi geçirin, güzel geçirin. Arkadaşlarınızla güzel güzel sohbetler edin Eora'da. Erol Agromix'te metrekaresi 10 euroya plakakiler var, fayanslar var. Lazer kesim A kalite. 10 eurodan başlayan fiyatlarla fayans içinde, inşaat malzemeleri içinde, Vitex iç ve dış cephe boyaları içinde, züccaciye nalbule ürünleri içinde. Erol Agromix'i seçin efendim. Çaymakıf köyünde Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz.

sevgili dostlar. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme. İllahtida ve ekibine kolay gelsin. İllahtida'nın tüm ekibine, çalışan herkese. Yaz kış hizmetinizde battaniye yıkama, yorgan yıkama, süet temizleme, her türlü kuru ve yaş temizleme. İllahtida'da biyologikos katarizmos. Kusur görmeyin ama leş gibi dediğimiz döşekleri bile tertemiz yapıyor. Hakikaten kendileri koyuyorlar, görebilirsiniz. Erhan Kalyancı, İllahtida kuru temizleme 8 numarada. Yeni yolda hizmetinizde. Semerci, Özcan Semerci, Vedat kardeşimiz. Onlar iki ortak ve araba gümüncüne de araba yıkamada 18 euroya araba yıkıyorlar. 18 euro arabanın içini ve dışını temizliyorlar sevgili dostlarım. Tertemiz, pırıl pırıl yapıyorlar. Gelin deneyin görün. Sizin gitmenizde gerek yok. Instagram'da Stonafro yazın. Stonafro olarak bulun. Telefon numaralarını göreceksiniz. Arayın, gelsinler, bulunduğunuz yerden arabanızı alsınlar. Yıkayıp getirsinler. Bu kadar basit Stonafro'nun yaptığı iş. Stonafro.

duvarıma günaydın mesajı yazan dostlarım İrfan Abdullah günaydınlar. Güzel bir gün olsun Güner ablam hoş geldin. Tayfun Gülcan, Gülsüm ablam, Seven Bahriye, Hasan Şerif Ali Kahveci, Erol Macir, Mela Koca Hanım ablam, Hüseyin Yoluç, Mübeccel Mustafa, Nafi Ali Hanım ablam, Emin Ferrioğlu, Fatma İbrahim, Selma Hasan Yahtida ekibinden selamlar demiş. Şaban Ahmet günaydınlar demiş. Sevim Boğazi, Fehim Arabacı günaydınlar.

0: Günaydınlar Hüseyin Mümin kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Faik seni seviyorum. Siropi Pastanesi Skeçe'de. Tetatüs Oktombrio'da. Faik yaşıyor mu onlar? Hakikaten ciddi soruyorum, görüyor musunuz? Siropi nerelerdi onlar? Aysel'e günaydın, Ömer'e günaydınlar. Sinopi'ye günaydınlar. Efendim küçük bir pastane, büyük lezzetleri olan bir pastane. Siz de müşterisi olun, memnun kalacaksınız. Başka yerde bulamayacağınız potirakiler. İşte profiteroller, şuruplu tatlılar, sütlü baklava. Çeşitli lezzetleri buluyorsunuz Sinopi'de. Sinopi. Aysel'e ve Ömer'e günaydın, kolay gelsin. Balkan'a çıkan yolda Tetatüs Oktombrio'da Çingenli'ye kasap var. Kasabı geçince biraz daha ileride sağ tarafta sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Kasap demişken bizimkilerin kasabını da sizlere tanıtalım. Bizim damadın, kardeşimin açmış oldukları kasap. Onlar yeni değil, eski bu işte. Köydeydi. Şimdi birkaç yıl ara verdiler ve İskeçe'ye taşındılar. İskeçe'de Leoforo Stratu'da. Leoforo Stratu 14 numarada. Park yeri sorunu yaşamadan alışveriş yapabileceğinizde hemen dükkanın önüne park edebilirsiniz aracınızı. Et isteyenler, sucuk isteyenler, köfte isteyenler, tavuk büfteyi isteyenler, köfteleri çok seviliyor. Köfteleri özellikle tavsiye ediyorum. Tavuk bifteklerini ben çok seviyorum. Özledim onları. Tavsiye ederim. Ve sevgili dostlarım, işte her türlü tavuk sniçelleri çok güzel. Şişleri, et şişi çok seviyorlar. Çok beğeniyor herkes. Şişleri çok özel, güzel yapıyor Ahmet. Yumuşacık oluyor. Sizler de deneyin. Sizler de seveceksiniz. Kreopolio Kuru.
1: Sen gidince...
0: Canlı yayında itiraf ettim beni sevdiğini demiş.
1: Başı
0: Faik Tuzacı. Ben hepinizi seviyorum. Beni iyi niyetle dinleyen. Beni gerçekten seven, gerçekten sayan... Binlerce, on binlerce dostumu, sizlerin hepiniz benim dinleyicimsiniz, dostumsunuz. Tabii ki seviyoruz sevgili dostlar. Ve insanlara seni seviyorum demekten çekinmeyin. Sevdiklerinize onları söylediğinizi, sevdiğinizi söyleyin, ağzınızla söyleyin. Bu çok önemlidir, bazı insanlar onu söyleyemez.

0: Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım ya.
1: Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım.
2: Sıcakta slow şarkı sevmeyenlerin hoşuna gitmediğini biliyorum. Bir şey yapacağım. Birazdan bir şey ettireceğim.
0: Bulamadım, bulamadım.
2: Hey hadi bakalım demiş Tolga. Birazdan, birazdan. Abi iyi niyet derken ne anlamda dedim. Ben seni kötü niyetle mi seviyorum demiş İlyas. Hayır, dinlerken iyi niyetle dinleyen dedim. Bazıları dinliyorlar programı sırf hınzırlık yapmak için, sırf öyle dedi böyle dedi deyip şuraları buralara şikayet etme bilmem ne için. Yani kötü niyette sinsice dinliyorlar. Sinsice dinlemek ona denir. Onların da dinlediğini biliyorum. O açıdan söylemek istedim. Bıra cicileri bıra. Bıra ciciler beni. Hayır, iki camı birden açtım. Sağ tarafımda ağaçlar, sol tarafımda nar ağaçları koca gidik. Ciciler carıl carıl. Bir de şimdi klimanın da havasını açtım, sadece pervanesini. Çünkü yine çok sıcak olmaya başladı. Bugün yine çok nem olacak. Yani bakın şimdi şöyle bir şey var. Nem olunca sıcaklığı kat be kat daha fazla hissediyorsunuz. Kat be kat daha fazla hissediyorsunuz. İşte o kötü. Yani %90 nem ne demek yani?

ben seni sevmiyorum. Tolga usludur diyor Faik Tuzlacı. Hadi bakalım. Leyla Hanımcığım, Ahmet Kaya sevenler, sizlere gönderelim bu şarkıyı. Mona Lisa saat 10'da açılıyor. Efendim 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik var. İsteyene daha da en özel gelinlikleri dikebiliyor. En özel gelinlikleri. Oluşturabiliyor sizin istediğiniz şekilde. Azınlığın ve çoğunluğun 30 yıldır tercih ettiği gelinlikçi. Mona Lisa gelinlik sevgili dostlarım. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında sizin hizmetinizde. Mona Lisa aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Gelin yolu süslüyor. Canlı çiçeklerle gelin masası, gelin buketleri hepsini yapabiliyor Mona Lisa. Ve Agora Plus'lara da çok teşekkür ederim. Agora Plus'lara da günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Agora Plus'ların indirimleri, Agora Plus'ların harika fiyatları pazar gününe kadar. 99 lepta efkaliptüs ve mentollü lavdas şeker 99 lepta. Süt 1 litre. Farmer 99 lepta. Colgate dış fırçası 70 lepta. Tessori yumuşatıcı 2.90. Bliss marka çama bulaşık yıkama deterjanı 1.20. 1.20'ye satılıyor sevgili dostlar. Vedat günaydın efendim, nasılsınız demiş. Günaydınlar efendim Sonafro'ya, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Sıcaklar çekilebiliyor mu? Elif ablama günaydınlar, kolay gelsin. Ahmet Muzaffer abi, Almanya'ya, Frankfurt Havalimanı'na sevgiler, saygılar.

Hayır, bombalar patladıkça bunlara bir şey bir memeş mi geliyor, onu anlayamıyorum ben. Bombalar patladıkça bunlar niye bir ezebişiyor? Gün gibi çekip gitme.

vallahi benim yanımda bomba patlasa benim şeyim içeri kaçar. Radyo anteni sadece içeri kaçar, radyosunun anteni. Hiç yayın yapamaz olur insan.

Chico. Chico çocuğum. Chico evladım, yavrum. Yavrum. Bir de Chico'nun şarkısını çalacağım, ondan sonra hareket edeceğim. Gerçi dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum. Chico'dan hiç ses çıkmadı. Çok fazla iş var dedi. Çok işlettiriyorlar, çalıştırıyorlar bu kızları. Ramazan'da kim nasıl gülüyor ha ha ha ha ha ha diye. Bir taraftan da gözüm kadında balkona çıktı. Şimdi bana kahvaltı mahvaltı getirmeye kalkar donlanım. Bir taraftan mesajlara bakıyorum. Bir taraftan şarkı bitmesin diye bir bakıyorum. Bir taraftan da kadının adı neydi? Kiriya Sanasiya mıydı? Elbay adını da unuttum. Bir taraftan da kadın balkonda oturuyor. Kalktı da hemen toparlanacağım, şortumu giyeceğim. Sıcaktan duramıyorum. Donda oturuyorum. Kadın her ay gelebilir. Zırt pırt bir şeyler getiriyor bana. HPS Ramazan Kadir'i. Günaydın, haydi programlar, radyocuların kralı demiş. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Klimacıların kralına günaydınlar. HPS Ramazan Kadir'i İskeçe'de. Nikosis Oktobri 322 numarada. Kliması bozulanlar. Yeni klima taktırmak isteyenler. Klimalarına gaz doldurtmak isteyenler. Mesela bizim arabanın klimasına gaz doldurtmak lazım. Onu Ramazan yapmıyor. Onu götüreceğiz klimacıya. Araba klimacısına. Bizim arabanın derken Honda'nın, Arda'nın arabasını. Yani benim eski arabanın. Neyse, o önemli değil. HPS Ramazan Kadri. Ayrıca büyük iş yerlerinin, büyük marketlerinin klima işlerini, ısıtma işlerini yapıyor. Kasap dükkanlarının, marketlerin buzdolaplarının kurulumunu, gaz kaçağında hemen yetişiyor. Her türlü tamirini, bakımını, servisini yapıyor efendim. Bizim kasabın da psiktikozu o.

0: Oh, buz gibi ayran içiyorum. Oh, ne güzel geldi.
1: Senin eşkin beni düşürdü diye.
0: Burada Max yok.
1: Neçe aşık.
0: Olimpos marka bir ayran aldım. Bir de kefir buldum. Ayran zor buluyorsunuz zaten.

0: vermeyelim. Bunu da bilmem, sensiz ben gülmerem, könlümü vermem.
1: Ayar'a çok teşekkür edelim, Ayar Odunculuk. Vermeyelim. Adı öyle Oduncu, kışın odun da satıyor. Her türlü inşaat malzemeleri, kiralık sandalyeler, masalar, cisipisi var Cemal'in cisipiyle. İstediğiniz işi yapabiliyor sevgili dostlarım. Ayar. Ayar'a çok teşekkür ederim. Ve Büyük Müsenim Köyü girişi benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Her türlü inşaat malzemelerini ve çok kaliteli iç ve dış cephe boyalarını da bulabilirsiniz. Cafer! Kızmayasın bana, doğruymuş yazdıklarım. Vallahi sen gel demişim ben Cafer'im. O günlerde çok telaşlıydım, çok heyecanlıydım. Tram vardı tatile geleceğim diye. Ondan öyle senin dediklerini yanlış anlamışım ben Cafer. Giro House, Giro House. Seviyem seni Cafer, seviyem seni Cafer. Ve sevgili dostlarım, Ayar'dan sonra Dendraki diyelim. Dendraki'ye çok teşekkür ederim. En güzel yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin. Harika ortam için, serin serin bir yaz düğünü için yaz düğününüzü Dendraki'de yapın. Rasimli detayları konuşun. Şarkçının en tepe noktasında, ağaçların arasında. Ağaçların arası gece hiçbir zaman sıcak olmaz. Laganas 100 metre ötesi ana cadde. 100 metre ötesi cayır cayır yanarken, ben gece buraya geldiğimde, eve geldiğimde ağaçların arasında olduğu için burası serin oluyor. Ağaçlar o kadar önemli hayatımızda. Ama ağaçların, doğanın, çevrenin önemini pek anlayamıyoruz gibi geliyor bana. Ay ay, ağaç çok yaprak döküyor. Ay o ağaç bilmem ne yapıyor, onu keselim. Sana sen ya, olacak iş mi be? Evet sevgili dostlar. Biz ne diyoruz? Biz Dendraki'den sonra Pompacı İbrahim abi Alper'e günaydın diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Pompacılık işlerinde son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. Her türlü sorunlarının falan çözülmesi, işte klasik pompacılık işlemleri son model tezgahlarla olduğu için hem ekonomik hem daha hızlı oluyor işiniz. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bıyıklı köyde onlar. Bu sıcakta herkes için çalışmak zor. Özellikle tarlalarda çalışmak zor sevgili dostlar. Yolda kalan araçlara da gerektiği zaman hizmet veriyorlar. Sizi çekiyorlar. Mermer deyince, mermerci deyince Erol beni dinliyor mu bilmiyorum. Mermerci Erol kardeşime günaydın. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı. İlgilenenlere telefon numarasını söyleyebilirim. Sirkeli, Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci hizmetinizde. Ve Korifi. Korifi çok güzel bir taverna. 20-25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Köftede kimse eline su dökemez. Çok güzel, harika köfteler yapıyor Korifi sevgili dostlar. Korifi'nin köftelerini çok beğeneceksiniz, çok seveceksiniz. Korifi, ciğer sarma sevenlere ciğer sarma. Cumartesi pazar güveç var, çevirme var. Cuma akşamları canlı müzik var. Bu akşam Korifi'ye gidin. Dışarıda çimlerin arasına serin serin oturun. Masalar kuruluyor. Canlı müzik eşliğinde keyfinize bakın. Tadını efendim, gecenin tadını, masanın tadını çıkartın Korifi'de. Tabii ki Bulatköy'de. Ve Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan merkezinde hizmetinizde. Giratos Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Çok teşekkür ediyorum Giratos'a da. Şimdi taverna olarak da hizmetinizde. Taverna hizmeti veriyor Giratos. Evde hasta, yatalak hastası olanlar. Engelli maaşı almak isteyenler. Herhangi bir sorunu, problemi olanlar. Yunanca iyi bilmeyenler. Herhangi bir devlet dairesinde işi olanlar. Ne yapıyorlar? Kime gidiyorlar? Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşcine'de. Gümüşcine'den sonra şimdi Dedaş'ta hizmetinizde. Devletoğlu sevgili dostlar. Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Ali Toraman ve ekibinde her türlü klimaları, ısı pompalarını güneş enerjisi termosmanlarını bulabiliyorsunuz Ali Toraman ve ekibinde sevgili dostlarım. Ali Toraman ve ekibi bu işin uzmanı. Aynı zamanda Ali Toraman'ın mühendislik bürosu da var. Kendisi inşaat mühendisi. Nerede? Cura Market'in karşısındaki yolda. Ayrı bir yerde hizmet veriyor Ali Toraman. Haydi hareketlenelim bakalım. Balar Köyü'nde caminin bitişinde Erkan Mezarcı 24 yıllık tecrübe. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. Ertürbe.gr internet sitesi, girin gösterileri, mezarları görün. Onun dışında Facebook'ta da Erkan Dalı Mezarcı olarak bulun. Facebook'ta sayfası da var Mezarcı Erkan, Ertürbe diye pardon. Ertürbe'ye de şaba, şaba, şaba, şaba, şaba, şaba. MK Cars, mk-rentekar.com internet adresi, araba kiralayın. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi. MK Rentekar, araba kiralamada yeni dönem, yeni nesil çok güzel arabalar. Çok uygun fiyatlarla günlük, haftalık ve aylık araba kiralama. Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde.

Γουστάρω σας λέω. Έλα να γουστάρουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί δώσε. Δώσε να γουστάρουμε όλοι μαζί. Μερμέρ deyince, mermerci deyince. Coşkun'un pek ekibi aklınıza gelsin sevgili dostlarım. En güzel mermerler. Pampacık mermerler. Babadan oğula geçen hizmet. Eskiler bu işte. Tahaya da günaydın. Tahaya da tünaydın. Toptan ve Perakende satışlar. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda. Sizin hizmetinizde Mezarcı Coşkun, mezarcı demişim. Coşkun İtme ekibi mermerci. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Instagram'da da Coşkun İtme Marmaras olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Faros Fener'de. Faros harika balıklar, harika et çeşitleri. Harika tavuk çeşitleri, pirzolalar. Sadece kahve içmek içmeye gidiyoruz. Pasta yemek içmeye gidiyoruz, yemeğe gitmek istiyoruz diyenlere de ayrıyetten gidebilirsiniz, orada oturabilirsiniz. Fener'in en tepe noktasından rüzgar fısır fısır fısır fısır fısır fısır eserken martılar vark vark vark vark vark diye bağlarken, bağırırken o manzarayı seyredebilirsiniz Faros'ta. Özel soracağım şeyi okuma. Hiç anlamadım şimdi. Ha tamam. Tamam anladım şimdi Ümit. Erdal sabah sabah Erdal'dan Gürkan'a tuke tuke demiş. Yufkacıya son 14 dakika kaldı demiş. Son dakikalar kaldı. Son 4 dakikada diyebiliriz artık Gökhan Karali. Sen sıkılma arabana gaz koyarım abi. Senin için bende olmayacak şey yok demiş Ramazan. Ah. Ama Arda yine gazcı arayıp duyuyor. Sen koyabilir misin Ramazan? Ay dur ben Arda'yı söyleyeyim. Seni hemen arasınlar. Başına bela olsun der. Duyarsın Ramazan. Ertan. Ertan Sakallı. Tatil nasıl gidiyor? Gustavo mu? İdulev mi? Son tatil.

Agros Servis'e teşekkür edelim. Agros Servis'e selamlar, günaydınlar. Agros Servis. Bamem. Bamem'e korep suma Agros Servis. Bayanacığım. Bayanacıklarım.

Agroservis Şenol amca ile ilgisi yok. Agroservis Eray ve Şakir ortakları. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmetleri. Tüm marka, yeni model traktör ve iş makinelerini diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et bölü ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hücrelik yüksek basınç hortumları markuşları özel makine ile yapılıyor. GCP'lerin hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti de var sevgili dostlarım. Eray ve Şakir ortakları. Facebook'ta Eray Feyz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Nerede hizmet veriyorlar? Nerede hizmet veriyorlar? Kozlukepir'de hizmet veriyorlar. Elektrikçi Ekrem Usta'dan şaba demiş Ertan. Ya Sazre, vay vay vay vay vay, bu sıcakta kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Elektrikçi Ekrem Usta'ya da kolay gelsin.

O zaman hijyen servise de şaba. Depoyu ilaçlamış hijyen servis. İlaçlama işleri. Hijyen servise çok teşekkür ederim diyor Ahmet. Kazanmıştı, ilaçlama kazanmıştı. Güzelce ilaçladı her yeri, vallahi helal olsun. Çok memnun kaldık diyor Ahmet. Just Green'in depoları da ilaçlandı artık. Just Green. Faik abim bir tane selam söyle, unutmadım onu diyor Ramazan. Ramazan. Çikolatın da gaz kaçağı varmış. Ona da doldurabilecek mi gaz? Ben de gaz kaçırıyorum, Ramazan doldurabilecek mi diye.

0: Pistopiyetiko bile verdi diyor Ahmet. E verecek tabi. Adam bu işi yapıyor, boru mu?
1: Arkadaşlar.
0: Sen deterjanlı ocu, o ilaçlamacı. Sen de adama hediye deterjan vermedin mi? Sakın vermemezlik yapmayasın.
1: Şenol amca

Gopteri gopteri gopteri gopteri. Tolga nasılsın be? Lampam. Unuttuk bak, kaçarken pistopitikoyu almaya gidince vereceğim Gürkan abi demiş Ahmet. Ama insan unutur mu? Baksana sen yav. Kazandı deme, kazandırdım de amca diyor Gökhan Karali. Marı'yı kendini marı'yı kafadı kudur. Marı'yı kafanı kudur, kendini kudur marı. Sen yav, ne fenalık bıra, ne fenalık bıra, ne fenalık bıra. Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbim Allah'ım sen yav. Elci ve Daikin, Gümüş'ün anabayi Ahmet Mustafa makine mühendisi. Elci ve Daikin sizi üzmeyen markalar, özellikle Daikin sizi hiç üzmez. Diyebiliyorum ben. Elci ve Daikin. Efendim program çıkanlara hizmet veriyor. Program çıkmanız için başvuru yapmanıza yardımcı oluyor Ahmet. Uzun yıllardır, bu uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor Zühtü Ahmet. Elci ve Daikin anabayi Gümüş'ün ne de. Herkes biliyor zaten sizlerin hizmetinizde. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin tüm ekibe. Kolay gelsin. Ben sana yandım Zühtü. Yandım Zühtü. Çok mabetçiyim ben. Undan kalayabilir her şeyi mabetten demiş Ahmet. Sayın be. O zaman biz ikimiz bir araya gelmeyelim. Çok mabetçi insanlar da ikisi bir araya gelince ben susuyorum. Hep onlar anlatıyor Faik gibi. Araya girebilirsen giriyorsun Faik anlatırsan. Giremezsen giremiyorsun, kalıyorsun. Çok şükür iyi gidiyor. Evet, çekiliyor sıcaklar. Cevizin altı serin demiş Vedat. Ben de geleceğim o cevizin altına.

abi senin menajerin nerelerde Fikret abi diyor. Oğuz geçmesi gerekiyordu. Geçmedi mi sizden? Ayın sonu geldi, param ne çukta çoktan bitti zaten. Niye ayın sonu, bu ayın başı gelmiş. Ana ben ayları mayları karıştırdım. Senden geçmedi mi Fikret abi? Özet.

varken kimse konuşamaz. Vır vır vır vır vır diyor Faik Tuzlacı. Hiç de öyle değil. Çiko'nun gaz kaçıran yerini özellikle tıkayacağım diyor havadan. Yapmasan öyle fenalık be. Yapma öyle fenalık.

Meltem ne diyeyim ben? Siz beni deli mi edeceksiniz be? Aman aga, gaz kaçaklarına dikkat edelim lütfen. Geçen ne olduğunu biliyorsun sen, Lidl'da demiş Chico. Ne oldu be Lidl'da? Hangi Lidl'da? Ne olmuş? Unuttum ben onu, ne olduydu? Gürkan, sizin Ramazan Molla'yla gazete hinolaraniye... ne olmuş anlamadım hiç. Şuradan şuraya, şuradan. Durun azıcık. Bu ciciler benim gibi kafamı bozacak. Bozuk zaten kafam. Ben buradan kafayı son dayatamıyorum artık. Bakın. Bıra deli gibi bağırıyor bu ciciler bıra. Pahure file buna. Nasıl cici bunlar? Nasıl Ağustos becağı bunlar böyle be? Ne olmuş, mesaj attın, hadi bakayım. Ama sen nereden çıktın gene be şey? Neydi senin adın? Adını değiştirdin, yazmayacağım dedin. Şimdi adını değiştirip de yazıyorsun. Fitne fücur. Entel maganda. Kusura bakmayın, biraz kendini büyük görmek gibi olacak, megalomanlık gibi olacak ama kendime rakip göremiyorum. Yani bu alanda rakibim yok. Almanya'dan selamlar başkan abime Şenol'a selamlar. Yahya Beyli'de bulunan herkese Şenay'dan selamlar, Almanya'dan demiş. Şenol, sevgiler saygılar. Yani insan farkında olmalı bazı şeylerin. Birçok bazı şeylerde de mütevazi olmamalı. Bu kadın elinde bir şeyler, dur bakayım buraya geliyor. Hemen şortumu giyme, hazırlayayım gelirse. Ne var, onun kucağında bir şeyler var, girdi içeri. Ay bugün yasa nasıya da bıktım ama. Yarından itibaren ne asanasya isterim, ne masanasya isterim, ne lagana isterim, ne magana isterim. Yeter. Bıktım buralara, bıktım. Bir tane tatile gider miyim ben bir tane? İnsan özlüğe vatanını, ana vatanını özlüğe, ana vatanını. Burası gurbet çünkü. Tam İtalya burası. Por favor, por favor. Çok muhabbetçiyim ben. Pardon, köpecinin şeyini yollamış. Dükkana mı aldın artık köpeği? Bak dükkanda maşallah nasıl sakin duruyor. Tek ayak üstünde duruyor. Niye öyle duruyor be? Ahmet. Allah'ım yarabbim. Oh Mari. Bıra bu halinden mi kazmışlar, toprağa çıkmışlar bıra? Bıra hınzırı köpeklerini bıra. Ramazan aldı mı selamımı diyor Faik, aldı. Unutmadım onu dedi ya, duymadın mı? Yufka deyince yufkacı deyince, yufka deyince yufkacı deyince, yufka deyince yufkacı deyince, Trakya yufkacı devam feyiz. Şekerim! Şeker gibi yufka şekerim. Roma diyecektim. Ne Roma'sı be? Batı Trakya'daki değil. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Trakya yufka. Yıldvan feyiz. Şeker gibi yufka. Fermada duruyor köpek. Bu köpekler asi olur. Korkutmuşsun hayvanı. Avda aynısını yapması lazım kuşlara demiş. Bak hayvanların içinde var, görüyor musun? Yani genetiklerinde var bu hayvanların. Heyvan.

Şabastor radyofonista. Şabastor radyofonista diyor Tolga. Hayır deyin yani, şu radyocu senden daha iyi deyin. Benim kollarımda koşanlardan bahsediyorum yalnız. Farklı kollarda koşarız. O başka. Zaten kulvar yok ha, başka koşacak. Trakya'da hangi kulvarda koşacak? Bırak kendi kendine öğrenmiş. Vallahi hayret ettim Ahmet. Hiç kıpırdamaması lazım bulunca diyor. Videosunu göndermiş köpek. Şimdiden öğrendi. Nasıl öğrendi onu kendi kendine? İçinde var hayvanların. Bırak demek sen safkan, saf cins. İngiliz şeyi bu. Neydi bunların adı? İngilizlerin kızanları beş bar etmez ama köpeklere bak ne faydalı, nasıl akıllı.

İngiliz settir, İngiliz settir. Hoşuma giden burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada genelde hep yabancı turist var ya, yerli turist çok az var. Benim Yunanlı olduğumu bir şekilde anlıyorlar. Yunanistanlı olduğumu. Çoğu insan bana Yunanca konuşuyor. Bu hoşuma gidiyor. Demek ki turistlerden ayrı edebilir bir tarafım var. Mermiler seksin. Bu alemde teksin be Gürkan abi demiş Ahmet. Çatlasın düşmanlar çatlasın, çatır çatır çatlasınlar. Çatlasınlar çatır çatır çatlasınlar. Dürt yere dürt yerlerden çatlasınlar, dürt yerlerden.

Senden sonra ikinci Haşmet radyocu, sen gidince o senin yerine birinci olacak demiş. Nereye gideceğim ben be Emre? Bir daha da ben bugün şey dersem. Bir daha da bugün ben Semerci İnşaat Sinop Semerci dersem ne olayım? Evet, benden sonra Haşmet var. Ama çok ekmek yemesi lazım ta bana yetişmesi için. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Çok ekmekten yemesi lazım onun. Çok şey yemesi lazım. Kolay mı geçtik bu yollardan? Ha?

Hadi bu doktora ben iki kutu hap yazdım dedim. Bu dört kutu yazmış yani. Ben Celal Malcan ne yaptın? Yaşa be. En sevdiğim doktor. Malcan Celal. Yaşa be. Na na na na na na na na na na na na. Malcan'la konuştum, İshalimi falan anlattım da dedi ki taksirdeki diarya mı dedi, ne dedi, öyle bir şey varmış dedi, bir sadece dedi bağırsağı etkili olan dedi bir şey var dedi, onu da kullan iyi olur dedi. İyi olmuş dedi, Tasektan'ı aldın dedi. Tasektan ne yaptı, iyi geldi mi dedi. Dedim bayağıca kesti ama akşam dedim yine çok yemek yedim dedim. Yine dedim bozuldu dedim, biraz bağırsak dedim. Anlattım derdimi, sabah sabah uyandırdım Celal uykusundan. Stone hipnosu meydez dedi. Dedim separak olabilir Celal. De böyle insanları rahatsız edeyim. Sabah sabah dildi be, saat 8'de be. Neyse. Bana de iki kutu yaz dedim. Dört kutu yazmış Ifamix'in. Olsun, bulunsun. Drastico Ustia Farmaco Rifamix'in. Lianiki Timifti Noteri Farmak Eftagdun Doktor. Şimdi buradaki eczacılar da şeyi bilmiyor. Git de derdini anlat. Biz diyorlar Edoyap'la çalışmıyoruz. Anlatabilir derdim bunlara. Bizimkileri anlatayım, bunlar hiç anlamaz. Önemli olan doktor olmak, çöpçü olmak, eczacı olmak, şu olmak, bu olmak, radyocu olmak değil. Hepsinin en önemlisi ne olmak biliyor musunuz? İnsan olmak çok önemli. İnsan olursanız çok şeysiniz sevgili dostlar. İşte Malcan Celal de insan her şeyden önce. Çok dürüst, çok beyefendi. Hastasıyla çok iyi iletişimi olan. Bu konuda patolog kendisi, bilgisi iyi olan, bak İskeçeliler beni dinleyen İskeçeliler bilirler. Celal 10 numara 5 yıldız bir insandır. Çok severim Celal'i. Herkese de tavsiye ederim. Hani derler ya, ağzına vur lokmasını alma, ne derler? Ha öyle. O kadar öyle sessiz kedi alacağızdır. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Beni edepsizim biraz. Ben öyle sakin olamam sinirlendiğim insanlara falan. Celal hiç kimseye sinirlenmiyor. Garibim. Garip. Öyle. Çok mütevazı, kendi halinde bir doktor.

Sen zaten seneye emekliye ayrılmıyor mu demiş Mike Tuzlacı. Aba ne de o adamın adı? Aba Kılıçdaroğlu emekliye ayrılmadı. Ben niye emekliye ayrılayım? Beni kolay kolay kaldırabilirler mi bu

Olduktan ha? Halit abi kalkıyor. Tekmen hemen kalksa yapışırım koltuğa. Katliye kalkmam. Yapışırım kalkmam. Koltukla beraber kaldırmanız lazım. Ne doktoru bu Celal demiş Seher. E dedim ya patolog diyor. Patolog diye. Öksürüğüm de var, arayayım şimdi deyim. Öksürüğüm de var Celal, yedi bedim. Yedi bedim ulan anas. Ne olmayacak, burada her türlü pisliği de kaparsın. Bütün çiş, bütün kusuk, kusan kusana, işleyen işleyen her yer çiş kokuyor. Yemin ederim, vallahi billahi bak. Yok anacığım, yok anacığım, yok. Yok böyle bir yer. Benim burnumda hassas çok. Çok kokudan çok anlarım.

Özürüm yoktu, özürüm de tuttu. Bütün hastalıklar sıradan buluyor beni. Bütün hastalıklar. Kim bilir ne kaptın oralarda diyor Faik. Gelince ilk sana sarılacağım, öpüşeceğiz şapur şupur. Salya sübük öpüşeceğiz. Çok efendi hem iyi doktor, çıkın gidin Celal'e demiş Halil. Hakikaten çok efendidir. Çok ciddidir. İşini de iyi yapar, iyi bilir. Yani şimdi diğer beni dinleyen başka doktorlarımız vardır. Benim doktorlarım, haksızlık olmasın, mesela benim kalp doktorum da iyidir. Benim uroloğum da çok iyidir. Benim her türlü de, benim psikiyatristim de çok iyidir, Mertem Kırcalı. Benim her branşta doktorum var, biz ünlüler öyleyiz. Bizim bir yerimiz düzülüyor, öteki tarafımız bozuluyor. Tam psikolojim bozuluyor, bağırsağım düzeliyor, bağırsağım bozuluyor. Bağırsağım düzeliyor, psikolojim bozuluyor. Öyle oluyorum, ishal oluyorum, kabız oluyorum. Bir tek jinekoloğum yok. Bütün branşlara gittim, bir jinekoloğa gitmedi. Yakın zamanda orada da gideceğim. Ayıp olmasın, bütün branşlara gittim, bana niye gelmedin demesin jinekologlar. Amca sen gidicisin demiş Gökhan Karahali. Sana yol görünüyor demiş Gökhan Karahali. İçinden oku demiş. Öyle maymunluklar yapmıyor. Siz maymunluk istiyorsunuz. Edo Ela da yine diyor Halil Osman abi, Halil abi.

Gürkan'ım duyuyorum, ben yokken başkaları adımı kullanarak seninle oynuyorlar. Ben gerçek Entel Maganda. Yeni gelmedim, geri geldim demiş. Aba ne oldu, iki gün geçme diye. Aba iki gün geçme diye sen niye geri geldin? Ay üstüme iyilik sağlık ayol.

Hasan sen değil misin? Entelime gönder. İlaççı da kuru temizleme, yaş temizleme, deri temizleme, süet temizleme, jeologikos katarizmos, İlaççı da. Güneş gibi parlatıyor İlaççı da, çok güzel temizliyor. Erhan Kalyancı ve ekibi halıları tabii ki evinizden alıyor, evinize bırakıyor, kısa sürede temizliyor. İlaççı da sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü mutlaka deneyin. Bayılacaksınız. İçi lotus krema dolgulu, tam yaz için hafif. Prakisini deneyin. Diğer lezzetlerini, pastalarını deneyin. Şuruplu tatlarını deneyin. Tüm ekibe kolay gelsin. Mehmet'e kolay gelsin. Gülsüm'e kolay gelsin. Ahmet'e kolay gelsin. Ve patrona kolay gelsin.

Adımı okuma. Celal Doktor rahmetli anneme babama çok iyi gelirdi. Çok sevmişlerdi onu diyor bir dinleyicim. Hadi ya, sizin oraya kadar gelir miydi? Ben de sevdiğim insanı gerçekten nasıl diyelim, insan olan insanı ben de severim. İsterse doktor olsun, isterse çöpçü olsun, isterse çoban olsun, hiç ayırt etmem. Yeter ki insan olsun. Ama küçük bir böyle bir kurnazlığını, bir şeytanlığını göreyim biter. Hakikaten silerim. Silerim derken tabii ki ilişkime son vermem ama notunu veririm. Senin derim notun 10 üzerinden 3 kardeşim. Bundan sonra benim bendeki yerim bu. Yani bunu yapan insanlardanım. Öyle de gerekir zannediyorum. Çünkü en iyi yerine koyarlar öteki türlü sizi. Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Sansiro'nun olduğu yerde hizmetinizde. Büyük park yerinin olduğu yerde. Les Aksimotiko'nun yan karşısında tam olarak. Yıllardır döşeme işleri yapıyor. Kapitone kumaşlar, araba taban kaplamaları. Arabalarınızın koltuk döşemeleri, her türlü kumaş döşeme işi. Şaban Ahmet'te, Şaban Usta'da sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim Şaban'a. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: Aysun gene geç kaldın, günaydın. İyi yayınlar diyoruz Gürkan abi demiş, Kalfa Pastanesi. Sağ olasınız sevgili dostlarım. Sağ olasınız. Bak Kalfa Pastanesi'nin bütün elemanları da gerçekten sevdiğim insanlardır. Celal gibi. Emre. Bir tane daha Emre demeyeceğim. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat işleriyle uğraşıyorlar. Gümücüne'de. Evin temelinin kasılmasından en son kilometrine kadar her şeyi yapıyorlar. Tecrübeli eller, tecrübeli ustalar. İnşaat sektöründe biz de varız diyorlar. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Telefon edin. Anlaşın, konuşun. Görüşün sevgili dostlar. Demin hemen şimdi aklıma geldi. İlahi da dedim ya, bir halıcı halı yıkama bir telefon konuşması vardı ya, siz onu biliyor musunuz?
1: Alo.
2: İyi günler, Oz Express mi?
1: İyi akşamlar abi, evet.
2: Mesaj gelmedi bana, halıları aldınız, ne zaman geleceği hakkında, fiyatını hakkında hiçbir şey, mesaj da gelmedi, kağıt da vermediniz.
1: Abi araya pazar girdi, bugün çalışmıyoruz, yarın gelir mesajımız.
2: Ama halıları aldınız.
1: Abi aldık halıları da, dükkana götürüp indirmedik, halıları aldık, servis arabası evin önünde bekliyor.
2: Peki sorayım ben, ne zaman gelir?
1: Çarşamba günü gelir abi.
2: Tamam, yani kurumadan gelmesin de ya da temizlenmeden.
1: Abi biz halıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim veya ıslak mı teslim ediyoruz yani?
2: Ben kaç tane alıcı evliyedim. Kimisi ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi.
1: Vallahi
2: ben
1: abi,
2: size daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurutmuş gönderdiniz. Gene aynı şekilde temiz ve kurumuş şekilde abi, istiyorum Mehmet Bey. Anladın mı? Bir dakika.
1: Ne bir dakika abi, hayırdır? Gecenin 11'inde aramışsın, bır hayırdır? Ne istiyorsun abi, derdin mi?
2: Çünkü benim sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum, lafımı
1: oturdum. Lan abi gördüm. Gece piyangodan mı çıktın? Gözünü seveyim ya.
2: Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni?
1: Ya aman nalet olsun, yıkamayan istemiyorsan geri bırakıver en sabahleyin.
2: Hayır lan, halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım?
1: Lan abicim ben de diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Gündüz arayedin abi.
2: Ya ama sözümü kestin sen benim.
1: Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözünü kestiysem? Allah Allah.
2: Ya ben anlatamadım derdim, onu demek istiyorum ben sana.
1: Derdin ne o zaman? Anlattım ben de, hadi anlat.
2: O zaman sözümü kesme, beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümün lafım tamamı bitsin, ondan sonra anlat.
1: Lan abi
2: anlat.
1: Allah karına sabır versin, tövbe ya Rabbi. Gözümü seveyim.
0: Bu konuşma
1: Allah,
0: böyle
1: tamam
0: devam
1: ya,
0: ediyor. 6 dakika devam ediyor bu konuşma. Böyle insanlar da var. Benim de böyle dinleyicilerim, müşterilerim var. Saat 11'de, 12'de, 1'de, 2'de yazıyorlar. Olur olmaz şeyler söylüyorlar, soruyorlar, yemin ederim. Yemin ederim. Eskiden çok vardı, şimdi canlı yayında söylüyorum onları, ifşa edeyim, pek cesaret edemiyorlar. Ama gene oluyor. Geçen gün birisi aradı. Program akşam gece efendim neymiş? 25 kişilik araba nerede kiralanıyormuş? Öyle bir şey demedim dedim. Dedin diyorlar. Demedim dedin diyorlar. Ve diyorum 9 kişiliktir o, 25 kişiliktir. Bu HSK'dır. Hayır be diyorlar. Hayır da hayır. Önceden de gene direkt bana yürüyenler vardı. Yürüyenleri ifşa ederdim canlı yayında. Onlar bıraktılar. Yürüyemiyorlar artık bana. Çok ifşacıyım. Efendim baba, babacım Murat'ı, babacım Ali kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Harika fiyatlarla hizmetinizde. Son duran kara toprak dediğimiz yerde, Smart Tasarım Meleği'nin olduğun yerde, Kürmahalle Cami karşısında MU2 numarada hizmet veriyorlar sizlere.

Akustikal Kendi Komodinasyonel Fondo Center'ın karşısındaki yolda 2-531-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. Kulağı az duyanların hizmeti İskeçe'de, Zara Kist'in karşısında hizmetinizde. Şener sevgili dostlarım. Bastır bastır abim Pame Doste demiş Durmuş. Böyle kıvrak kıvrak çalan sen misin Durmuş? Vay nasıl kıvrak çalıyorsun, vay nasıl kıvrak çalıyorsun. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Αυτό είναι!

Vallahi harikasın Durmuş. Teşekkür etmene gerek yok, harikasın. Dendraki bu sıcaklarda düğün mü olur diyenler olur tabii ki. Dendraki de yapın, serin serin serinleyin. Alttan alttan vursun rüzgar. Alttan alttan vuruyor da ağaçların arasında rüzgar insana. Dendraki de yazlık düğünler için Rasim'le arayın. Rasim'le konuşun. Rasim'in telefonunu benden isteyin. Şarkının en yüksek noktasında Dendraki. Hadi bak, cuma vakti yaklaşıyor. Laganas'ta cami var mı diyor. Sana yemin billahi derim kilise yok. Sana yemin billahi derim, vallahi de billahi de kilise yok. Bırak camiyi. Tövbe yarabbim ya Resulallah, cuma vakti beni söylettirme. Neyse, söylemeyeyim.

Ali, cumaya gideceksin mi? Abdestin var mı? Yoksa sonra mı alacaksın? Daha var mı cuma vaktine? Ne diyor bu iPhone, bu arkaya dokunma diye. Ne zaman dokundu be senin arkada be? Kilise yoksa bu insanlar kime tapıyor, sana mı söyle bakayım bir diyor Semerci. Alkole bir de ota tapıyor kardeşim. Ya marihuana ya bilmem neye bir de alkole tapıyorlar. Ha inanmıyorsunuz da bana, vallahi de billahi diyor ki ettirmeyin bana. Çünkü sordum, burada okul var mı dedim. Ta yukarılarda var dedi bana ev sahibi. Belki camide varsa, yukarılarda varsa bilemem. Bu merkezde hiç öyle bir şeyler yok. Olsa tuhaf olur zaten. Papaz imandan çıkar. Papaz dinden imandan çıkar. İmajın Nuran Hasan. Süslemede biz de varız. Süsleme işini biz de yapıyoruz. İyi yapıyoruz, güzel yapıyoruz diyorlar. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan. Nerede? Efendim Nuran Hasan Kanarya 30'da. Otonos 816'da. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz Nuran Hasan'ı.

Fuat abi, vallahi yanmaya başladım gene. Bir de bu ciciler canıma geçti artık bu Ağustos böceklerinden. Avradını sen. Biraz sen yanında Ağustos böceği bunlar kuduruk.

sevgili dostlarım, İskeçe'de bir turizm şirketi var. Master Travel yepyeni bir haberle geliyor. Bugünden itibaren Master Travel, Tempo Turizm İskeçe İstanbul hattındaki İskeçe ili için yetkili acentesi olarak faaliyete geçti. İskeçe'den İstanbul'a her akşam 22.30'da hareket eden Mercedes Travego lüks otobüslerimizle keyifli bir yolculuk yapmanız mümkün. Piyasanın en uygun fiyatları ile sadece 20 euro diyor Master Travel. Cengiz tam şehir merkezine çok yakın, 16 numarada Panagir Çandarlı'da. Ayrıca uçak biletleri, çok uygun fiyat otel rezervasyonları, Yunan adalarına tatil paketleri, Yunan adalarına ve Adriatik'e kruvaziyer tatilleriyle hizmetinizde. Lüks araçlarla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına konforlu transferlerle hizmet veriyorlar. Sevgili dostlar. Probiyotik başka, prebiyotik başka şey oluyor Erdem. İkisi de farklı şeyler. Birbirlerini tamamlayan şeyler. Nasıl iki insan birbirini tamamlar ya, prebiyotiklerle probiyotiklerle birbirisiz olamaz.

Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Prebiyotik en basit yanıtı yararlı bağırsak bakterileri için besin görevi gören sindirilemeyen liflerdir. Prebiyotikler.

Mesela yoğurt bir probiyotik kaynağıdır. Prebiyotik değildir. Probiyotiklerin prebiyotiklere, prebiyotiklerin probiyotiklere ihtiyacı vardır. Yok, gene anlatamadım.

sormalı. ChatGPT'ye sorun. Bana sormayın. Heh, bak Erdem bulmuş, probiyotik nedir? Prebiyotik nedir? Prebiyotikler probiyotiklerin oluşmasına yardımcı olur. Bak burada çok güzel açıklanmış bir fotoğraf var. Canlı ve faydalı mikroorganizmalar içerir probiyotikler. Sindirimi desteklerler, bağışıklığı güçlendirir. Prebiyotikler ise lif içeriği yüksek besinlerdir. Bağırsaktaki yararlı bakterileri beslerler. Yani probiyotikler prebiyotiklerle beslenir. Eğer probiyotik alır da prebiyotik almazsanız çok fazla size faydası olmaz. Mesela yoğurt, turşu, işte ayran, kefir, şalgam, boza, ekşi maya probiyotiktir. Fakat bunların beslenmesi için muz, sarımsak, soğan, baklagil, keten tohumu, enginar, yulaf, pırasa gibi şeyleri yemeniz lazım. Lifli gıdaları yemeniz lazım ki vücudunuz bir denge sağlayabilsin diye. Benim hep çok sevdiğim ve yediğim şeylerdir bunlar. Hele sarımsağa, soğana bayılırım. Bayılırım. Pırasaya. Enginarı çok severim ama bizim evdekiler klasik şeyleri pişirdikleri için enginar yemezler. Halam burada. Müfide halam geldi yine. Kısmetse döndüğümde öbür gün itibaren bana bol bol yapacak. Hem de portakal suyunda yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ali gördün mü? Lagaraz'ın papazını.

Yulaf kurabiye biraz şekerli ama olsun, yok zararı o kadar. Normal yulaf almak çok daha sağlıklı.

Senin bildiğin bu marka Biologico değil, Violanda'nın. Violanda'nın doğru. Violanda bisküvi fabrikası yandı ya, çok büyük bir fabrikadır. Başka yerlerde de üretim yeri var. Violanda en iyi bisküvileri üretir Yunanistan'da. Çok satar.

Olursa da Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'a programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak Testeris'te Pokes diyorum sevgili dostlarım. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Aile tavernası. Kozluköy'de şarıl şarıl suların, derelerin, haşır haşır ağaçların yaprakların arasında serin serin yemek yiyin. Kozluköy'de dört mevsim aile tavernası Hamdi abi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Erkan ve Eralp İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Batı Trakya'da bu işi ilk defa onlar yaptı. Ve başarıyla yıllardır, uzun yıllardır sürdürüyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Onlar da Kalfa Köyü girişinde. Hemen oto boyacısı, kaportacısı. Hüseyin Çapuloğlu'na varmazdan önce solda direkt gidiyorsunuz Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu da boya işlerinde, kaporta işlerinde bir numara. Kocaman 15 kişilik ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Benim arabam da onlara emanet. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin'e. Arabama yaptığı katkılardan dolayı. Daha sonra da programıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edeceğiz. Çok teşekkür ederim arabama gözü gibi baktığı için. Plakatçilere de şaba. Efendim seneye Laganas'a gelin plakaki döşeme. Burada çok döşenecek plakaki var, çok. Belediye bütün kaldırımlara plakaki döşeteceğim seneye.

Fuat abi yanıyorum. Tutuşuyorum Fuat abi. Yarın güzel bir yolculuk diliyorum. Ablam pazartesi Radyo City'de buluşmak üzere demiş. Aynur ablan çok teşekkür ederim ablacığım. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yarın program yapmayacağız. Çünkü yarın ben bütün gün yolculuk yapacağım. Ta nerelerdeyim. İnanın özledim. Diyorlar ya bir altın kafese de koysalar vatanım vatanım demiş diye. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Hepinize cuma namazına gidecek olan dostlarımıza hayırlı cumalar diyorum. Allah kıldığınız dualar ettiğiniz ibadetleri kabul etsin inşallah. Pazartesi günü canlı yayında Batı Trakya'dan görüşmek üzere. Radyo City, Radyo TRT'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
6: şehvetinde. Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον αεστή 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Peros'um bilirsin.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım yollar. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım ol.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 3 Temmuz'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün Samyerleri başlıyormuş. Defne Samyerlerimi. Allah kahretmesin beni ya. 3 Temmuz'da başlayıp 23 Ağustos'ta biten fırtına varmış arkadaşlar. Bir bakayım dedim, 3 Temmuz'un ne özelliği var diye böyle bir şey yazıyor Wikipedia'da. Samyerleri 3 Temmuz'dan 23 Ağustos'a kadar fırtınalar olacak yani. Neredeyse 2 ay devam edecek bir Samyerleri fırtınası. Nasıl olabiliyor yani? Birincisi nerede? Bu kadar sürer mi abi? Bitmek bilmeyen Samyerleri. Kutlu olsun. Haydi bakalım başlıyoruz.

Bizim çocuğun ilk doğum günü kutlamasından önce hazırlık aşamasında bir süs dükkanına gittim. Böyle bir sürü süsler olan bir dükkan. Aklınıza ne gelirse? Uçan balonlar, uçmayan balonlar, kaçan balonlar, harfler, rakamlar. Harfler, rakamlar ne için? Mesela çocuğun doğum günü, çocuğun ismini oluşturan harfleri alıyorsun, yan yana diziyorsun, yapıştırıyorsun, asıyorsun bir yere falan. Patlangaçlar, ışık meşaleleri, bir şeyler. Bir sürü şey var. Biliyordum öyle bir dükkan olduğunu. Dedim belki ilginç, güzel, eğlenceli bir şeyler vardır. Gidip bakayım bakalım neler varmış diye. Daha önce de o dükkandaki kadınla ilgili bir muhabbet anlatmıştım size. Şimdi bu ikinci olay da şöyle oldu. Şimdi girdim içeri. Bu arada kıvırcık saçlı böyle tombul bir abla. Teyze daha doğrusu. Böyle 50'li yaşlarda olabilir. Girdim dükkana. Merhaba dedim. Oturuyor masada. Girişte hemen sağda bir masa var. Birazcık karanlık bir ortam bu arada. Tombul tombul oturuyor orada masada. Girdim. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Böyle ilk defa insan görmüş gibi. Hakikaten böyle bir şaşkın bir hali vardı. Niyeyse o anda şaşırdım ya şimdi. İnsan anlık bir afallama geçiriyor. Yani o andaki o anlamsız şaşkınlık insana garip geliyor yani. Yani böyle uzaylı görmüş gibi baktı. Bir anlık bir şey ama onu hissediyorsun. O anlık afallamadan sonra nasılsınız dedim. İyiyim dedi. Bak gözünüzde canlandırın şimdi. Girdim merhaba dedim. Şaşkın bir bakış attı ve o da cevap verdi merhaba diye. Ben de afalladım. Nasılsınız dedim. İyiyim dedi. Kaldı öyle. Ondan sonra bu arada ben de şey dedim. Sağ olun ben de iyiyim. Hiç umurunda olmadı biliyor musun? Pişkin pişkin bakıyor böyle. Ya insanlar herhalde nezaket görmeye buna o kadar alışıyorlar ki hiç böyle nasılsınız vesaire bunun gibi sorular beklemiyorlar yani. Ve böyle bir soru gelince de şok oluyorlar. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Ya siz nasılsınız diye sorsana yani. Yani artık teyze olanlar bunu sormaktan muaf mı oluyorlar? Ben artık teyzeyim, sormam öyle sorular. Beni ilgilendirmez. Ya o kadar garip geliyor ki böyle şeyler bana. Ama çok karşılaşıyorum. Çok karşılaştığım halde alışamadım. O da ayrı bir şey. Gösterdiğime göstereceğime pişman oluyorum nezaketi. Ama yine de kendimi tutamıyorum. İnsanın bir yapısı var çünkü. O da ayrı bir şey. Gösterdiğime göstereceğime pişman oluyorum nezaketi. Ama yine de kendimi tutamıyorum. İnsanın bir yapısı

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yengeç burcunda ilerleyen ay, ailevi ve milli kavramları ön plana çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Hassas ve duyarlı enerjiler ruhsal ve sanatsal konulara ilgimizi arttırabilir. Hey. Ailemiz, yakınlarımız ve sevdiklerimize karşı daha duyarlı davranabilir, onlarla birlikte olabiliriz.
1: Güzel.
0: Su ve deniz kenarlarında bulunmak, açık havada ve doğada zaman geçirmek keyif verebilir.
1: Harika.
0: Hayvanlara ve ihtiyaç sahiplerine de merhamet edebilir, yardımcı olabiliriz.
1: Her zaman.
0: Öğle saatlerinden itibaren ay, terazi burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygusal beklentilerimiz artarken abartılı davranışlarda bulunabiliriz.
1: Yok canım.
0: Harcamalarımızı, iştahımızı kontrol etmemizde zorlaşabilir. Güneş bugün Aslan Burcu'na geçecek. Yaz mevsimini tam anlamıyla yaşayacağımız bir aylık dönemde yaşamın keyifli yönleri, eğlence, tatil, oyunlar, konfor, lüks, sanat, aşk, hobiler, çocuklar güneş tarafından daha fazla aydınlatılıp yaşamımıza girebilir.
1: Ne güzel. Keşke böyle olsa. Hep böyle olumlu şeylerden bahsediyorlar ya astrologlar. O çok ilgimi çekiyor yani. Güzel bir şey tabii. Keşke hep böyle hayat güllük gülistanlık olsa. Üstelik korkunç şeylerden bahsettiklerine. Arkadaşınla tekme tokat kavga edeceksiniz filan. Bugün akşam saatlerine doğru merdivenden düşebilirsiniz. Yediğiniz balıktan zehirlenip geç saatleri hastanede geçirme ihtimaliniz yüksek. Uçaklara binmeyin, uçak kazası geçirebilirsiniz filan. Hiç böyle kötü şeyler yok. Hep böyle güllük gülistanlık. Aşk, meşk, sevgi, pozitif, enerji, para, aile, her şey yolunda süper. Genellikle böyle söylüyorlar. Genellikle.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον αεστή 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Telefon görgü kuralları diye bir şey var arkadaşlar ve gerçekten bazı insanlar kimleri hangi saatlerde arayıp hangi saatlerde arayamayacaklarını bilmiyorlar. Ya mesela şöyle çok ilginç bir şey geldi başıma. Şimdi Türkiye'nin bambaşka bir yerinden bambaşka bir radyoyu aramıştım bir şey için, işle ilgili. Şimdi adım bir kere gündüzden aradım, açmadı telefonu, tamam mı? Olabilir bir şekilde, yani görmemiş olabilir, yoğun olabilir, aklından çıkmış olabilir falan. Ondan sonra arkadaşlar gece saat 11.30'da ben yataktayken telefonum çaldı. Bir baktım 10 numara arıyor. Ve açmadım yani. Düşsene, ışıklar kapalı, böyle uyumak üzeresin o saatte yatağında. Seni iş için biri arıyor yani. Bakmıyorum abi. Ya o saatte sen beni niye arıyorsun yani? Yani ailenden, akrabalarından, arkadaşlarından birini bile 10'dan 10.30'dan sonra falan arayamamalısın yani. Sen beni gecenin bir yarısı arıyorsun ya. Ondan sonraki gün dönüş yaptım öğleden sonra. Bu tür iş görüşmeleri ben öğleden sonra, akşamüstü saatlerine yakın saatlerde, hatta mümkünse 3-4 civarları falan yapmayı tercih ediyorum. Çünkü sabah erken saatlerde aramak istemiyorum. İnsanlar daha açılmamış oluyorlar falan. Daha böyle hani mesai sonlarına yakın, iş yoğunluğunun yavaş yavaş azalmaya başladığı, yavaş yavaş daha bir insanların streslerinin azaldığı saatlerde görüşmeye çalışıyorum falan. Bak ben bunu düşünüyorum. Bunları düşünüyorum yani. Adam gece 11.30'da bana telefon açıyor ya. Ondan sonraki gün aradım, dönüş yaptım, gene açmadım. Ve gece oldu, bu sefer saat 12.30'da aradı abi. Adeta inat olsun diye. İş görüşmeleri gece yarısı yapılır. Üçüncü gün müydü, dördüncü gün müydü, neyse, gündüz aramama nihayet cevap verdi abimiz. Ya dedim kusura bakmayın, hani gece her zaman müsait olunmuyor, malum uyuyorum, görmüyorum, müsait olmuyorum falan hani. O da bana şey diyor abi. E siz de kusura bakmayın, bizim de gündüz malum iş oluyor, o yüzden açamadım. E tamam, biz de iş konuşacağız zaten yani, gece 11'de 12'de ne konuşacağız? Bunun gece 12'lik bir konuşma olduğunu nereden çıkarıyorsun yani? Bir de hani

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: aniden baza kasarak. Ben de şon bir şans. Ben de şon bir şans daha verdim kendime.
1: 34 çeşidiyle sağlıklı, saft, saf, çift yıkanmış, saft.
2: Tuncay Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
7: Gecelerin şehvetinden.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
9: Bazen şöyle bir şey oluyor mesela, eşinle, arkadaşınla, dostunla, sevgilinle, herhangi birisiyle bir aradasın mesela aynı ortamda. Ondan sonra bir yere gidecek oluyorsun. Tam böyle ayağa kalkmış gidecekken o kişi sana bir şey anlatmaya başlıyor. Bir konu açıyor yani tam gidecekken. Hatta dediğim gibi ayağa kalkmışken, hatta ve hatta bazen odadan çıkarken yani bir şey anlatmaya başlıyor sana. Hiçbir yere gidemezsin, dur bakalım beni dinlemek zorundasın dermiş gibi. Bir de mesela hevesli bir şekilde anlatıyordur. Hakikaten gidemezsin, öylece ayakta kala kalırsın. Demek öyle. Bir de uzatır böyle. böyle arafta kalırsın sanki, gitmekle kalmak arasında. Ya da mesela arabadasın, sen kullanıyorsun, yanında bir arkadaşın var. Onu bir yere bırakacaksın, yola devam edeceksin. Mesela tam onu bırakmak üzereyken bir konu açıyor. Bir şey anlatmaya başlıyor. Ve çok da hevesli bir şekilde anlatmaya başlıyor. Yani sanki önünüzde 2 saatlik birlikte bir yolculuğunuz olacakmış gibi. Lan inmek üzeresin. Şimdi mi başlanır konuya yani? Ne yapacağım yani, kenara çekip senin muhabbetini mi dinleyeceğim? Yani ya başlama bu konuya, daha müsait bir zamanda rahat rahat konuşuruz böyle. Ya da hemen özetle in git. Bu kadar. Duydun mu, Yusuf sevgilisine 10 bin lira borç vermiş, sevgilisi de geri ödememiş. Şu olmuş, bu olmuş, amcaları gelmiş. Anlatıyor, anlatıyor. Yani sözün özü şu. Eğer yanındaki herhangi birine bir şey anlatacaksan bunun zamanlamasını iyi yapman lazım. Hakikaten hele de konuşacağın şey kısa bir şey değilse karşındaki insanın müsaitlik durumunu kestirmen lazım. Bir yere gidiyor mu, gidecek mi, inecek mi, ne yapacak? Oradaysa, o oradaysa anlat. Ama o orada sabit gibi görünmüyorsa hiç başlama yani.
4: Tuncay Saran Show. Saran Show.
10: Korkmuyorum

Işığı yakma, sifonu çektin çay demlemeye diyen Cimri Koca'ya Yargıtay'dan tazminat şoku. Işığı yakma. Işığı yakmamakla ne kadar tasarruf edilebilir? Arkadaşlar eskiden biliyorsunuz klasik hani 70'lik yüzlük ampul mü derlerdi böyle. Yani klasik bildiğin ampuller kullanılırdı 80'lerde belki 90'ların başlarında falan. Ama sonradan halojen beyaz lambalar çıktı ya. Gerçi onların öyle sıcak tonlu sarımsı rengi olan lambaları da var. Halojen tasarruflu. Onlardan kullanıyoruz. 30 yıldır falan belki yaklaşık. Çoğumuz öyle kullanıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Yani onlar zaten bir şey yakmıyor. Bir de ayrıyetten son herhalde 5-10 yıldır yaygınlaşmıştır diye tahmin ediyorum. LED lambalar kullanıyoruz arkadaşlar birçoğumuz evlerimizde. Öyledir herhalde ya. Çünkü biz kullanıyoruz, bu teknoloji var. Yani renklileri var. Işığını istediğin kadar ayarlayabiliyorsun falan. Yani bütün gece yaksan da pek bir şey yakmaz yani. Çok az yakar. Yani ışığı yakmayıp ne tasarruf edeceksin abi, karına böyle şey yapıyorsun. Işığı yakma bilmem ne. Hadi onu geçtim. Sifonu çekme. Yok artık. Ne yapacak sifonu çek? Öyle kalacak mı abi? Çay demleme. Bu abimize Yargıtay'dan kötü haber gelmiş. Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren Kale isimli genç kadın aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti. Falan filan, çay demlemesini bile yasaklamış, yani aşırı tasarrufluymuş. Kale isimli bu kadın evliliği boyunca devamlı aldatılmaya yönelik tehdit de aldığını öne sürerek, ya adam karısını aldatmayla mı tehdit etmiş? Bak atıyorum, mualla şu ışıkları çok yakma, sifonu çekme, çay demleme, yoksa seni aldatırım. Abi insanoğlu arızalı bir varlık. Sık sık söylüyorum bunu. Hepimiz. Ama böyle çok uç örneklerimiz de var aramızda ya. Şuraya bak. Gıda malzemesi, deterjan falan filan almıyormuş eve adam. Adam sonuç itibariyle evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya ve aylık 1500 lira yoksulluk nafakasına faiziyle 30 bin lira maddevi 30 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etmiş. Yani ikisini topla 80 bin lira maddevi tazminat davası. Yüksek mahkemeye göre elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdaya kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi. Bilginize ait.

saatte 50 km hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Bizim çocukları sünnet ettirmeyi düşünüyoruz. Özel hastaneye aradım, bilgi aldım. Nasıl oluyor? Ne yapıyorlar? Ne kadarını kesiyorlar? Ne yapmamız gerekiyor falan, prosedürleri öğreneyim dedim. Öğrendim. Ondan sonra da maliyetini sordum. Kusura bakmayın, telefonda fiyat bilgisi veremiyoruz. Sebep dedim. Kusura bakmayın, fiyat bilgisi veremiyoruz. Onu anladım. Sebebini soruyorum. Ya şirket politikası böyle. Tamam, anladım onu yani. Beyefendi böyle karar alınmış falan, daha fazla ısrar etmedim dedim, tamam. Ama hiç anladığım bir şey değildir yani. Telefonda fiyat bilgisi veremiyoruz. Dedim verseydiniz gelme ihtimalimiz vardı ama vermediğiniz için uzak bir yerde kalıyorsunuz, hiç gelmeyeceğiz. Ne oldu? Saçma bir şey bence. Fiyatını niye saklıyorsun ki? Şöyle diyen patronlar düşünsene. Fiyatı telefonda kimseye söylemeyin. Gelsinler, burasının ne kadar güzel olduğunu görsünler. Ondan sonra etkilenirler, başka yere gitmezler. Ya da çok aşırı yüksek olduğu için korkutmak mı istemiyorsun? Şimdi beyefendi, sünnetlerde doktorun ne kadar kestiğine bağlı olarak değişiyor. Milimetre hesabı yapıyoruz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Bazen ChatGPT'ye soracak ilginç sorular geliyor arkadaşlar aklıma ve ilginç sohbetlerimiz oluyor bazen. Ne diyeceğini merak ediyorum. Mesela şu geldi aklıma. Acaba ChatGPT yeni bir dil yaratabilir mi? Bence yaratabilir. Ama yine de bununla ilgili bir sohbet edeyim dedim. Ve bu ilginç sohbetimiz çok ilginç bir tesadüf doğurdu arkadaşlar. Şöyle en baştan anlatayım. Şimdi konuya şöyle giriş yaptım. Kaç dil biliyorsun diye sordum öncelikle. Ben çok sayıda dili anlayabiliyorum, yazabiliyorum, çevirebiliyorum. 50'den fazla dili oldukça iyi destekliyorum falan böyle. Kendini övdü, yerlere göklere sığdıramadı falan. Ondan sonra işte sordum dedim. Peki bütün bu 50'den fazla dil bilgisinden yola çıkarak basitçe de olsa yeni bir dil yaratabilir misin? O da şöyle cevap verdi. Harika bir soru sordum. Beni de çok pohpohluyor yani ChatGPT. Bilmiyorum size de yapıyor mu bunu?
3: Yok, sadece beni pohpohluyormuş.
2: Bazen bir soru soruyorum, bir şey söylüyorum, bir sohbet ediyoruz falan. Müthiş bir fikir, harika bir fikir, çok iyi bir bakış açısı falan. Böyle şeyleri çok söylüyor yani. Neyse yine böyle söyledi. Harika bir fikir sordun falan. Evet dedi, basitçe de olsa yeni bir yapay dil yaratabilirim. Ondan sonra bıdı bıdı bıdı detaylar verdi. Dil, anlam, ses yapısı, fonetik, harfler, ünsüzler vesaire bir sürü şey söyledi. Ondan sonra da arkadaşlar yani dille ilgili birçok teknik bilgi verdi. Şöyle olabilir, böyle olabilir falan filan diye. Ondan sonra da temel kelimeler diye bir kelime listesi verdi arkadaşlar bana. İşte gitmek, yemek, sevmek, su, dost, konuşmak gibi bazı kelimelerin listesini çıkardı. Karşısına da onun uydurduğu dilde ne anlama geleceklerini yazdım. Ve bu listenin başında dediğim gibi gitmek vardı. Gitmek kelimesinin onun uydurduğu yani bu yeni dildeki anlamı Liva olarak çıktı. Yani yeğenimin adı. Liva, gitmek. Nasıl yani? Yani bilmiyorum. İlginç bir tesadüftü yani en azından Liva. Uydurulmuş bir kelime bu yani. Yeğenimin adı çıktı. İlk sırada.
4: Tuncay Saran Show.

Özel hastanelerle ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim, söz meclisten dışarı. Tabii ki tırnak içinde her özel hastanede böyle değildir ama benim hizmet aldığım özel hastanelerin birçoğunda arkadaşlar çok bariz bir para gözlülük, cimrilik ve tırnak içinde umursanmama hissediyorum. Bilmiyorum siz de bunu hissediyor musunuz özel hastanelerde? Hani biz hiç umurlarında değilmişiz gibi bir hissiyat oluyor. Diyorum ya, söz meclisten dışarı. Bunu bir örnekle anlatacağım arkadaşlar. Mesela bizim iki çocuklu bir aile olarak sıklıkla gittiğimiz bir özel hastane var arkadaşlar. Ve buranın önünde hiçbir zaman park yeri bulamıyorsun. Ve önünde kendi otoparkında park yeri bulamadığın için küçücük bir otoparkı var zaten. Hemen yan tarafında boş bir arazi var arkadaşlar. Toprak bir alan, böyle kullanılmayan. Oraya bırakıyorsun arabanı. Ama orası da nasıl biliyor musun? Oranın girişi olan dar bir yol var böyle. Aşırı dereli tepeli bir yer. Taşlar, kayalar falan. Yani arabanın altını vurdurmaman mümkün değil. Çok zor yani. Lan soldan mı geçsem, sağdan mı girsem? İyice böyle yavaş girmeye çalışıyorsun. Hani bir cambazlıkla girmeye çalışıyorsun oraya. Ve alanın kendisi de öyle. Resmen arazi aracın olması lazım oraya bırakabilmek için. Ve her seferinde oraya bırakıyorsun. Başka yer yok çünkü. Ya şimdi bu koskoca bir özel hastane, tamam, bir hastaneler zincirinin bizim yaşadığımız yerdeki şubesi. Ya görmüyor musun? İnsanlar çile çekiyor bu konuda. At oraya biraz beton işte. Bir kamyon beton dökemiyor musun oraya? Girişine falan, en azından girişini düzelt bari be abi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani insan bir kılını kıpırdatmaz mı? Bir şey yapmaz mı ya? Çok uzun yıllardır öyle orası ha. Orası hep öyle. Yani hani buradan pay biç. Onu demek istiyorum, anlatabiliyor muyum? Küçük bir örnek yani. Bari bunu düzelt be abi. Yani bu kadar mı düşünmezsin? Hani sahibini tanıyorum hastanenin, tamam mı? Hep söylemek istiyorum böyle. Söyledim söyleyeceğim. Bir gün yakaladım, bir sorayım dedim. Ayaküstü hastanenin girişinde sırıtıp duruyor böyle takım elbisesiyle. Oralarda dolaşıyor her zaman. Ya dedim beyefendi, bir şey söyleyeceğim dedim. Yani durumu anlattım, özetledim. Neden bir şey yapmıyorsunuz dedim. Yani bu sizin için çok zor olmamalı yani. Kocaman hastaneler zincirisiniz. Ya dedi, işte orası başkasına ait, bizim değil ve izin vermiyor beton dökmemize. Allah Allah. Yani bu nasıl olabilir? Çok saçma değil mi? Yani ben oranın sahibi olsam mesela, düşünsenize, siz oranın sahibisiniz mesela. Hastanenin müşterilerinin arabalarını arazinize bırakmasına izin veriyorsunuz. Buna izin veriyorsunuz. Orası sürekli araba dolu. Hastanenin müşterilerinin arabalarıyla dolu. Ama hastanenin beton dökmesine izin vermiyorsunuz. Bu nasıl bir mantık yani? Nasıl bir mantık bu abi? Böyle bir şey demiş olabilir mi sahibi sizce? Dediyse de bunun mantığı ne olabilir? Ya burada bir saçmalık yok mu yani? İzin vermiyormuş. Hadi diyelim ki izin vermiyor. Diyelim ki bu doğru. E abi o zaman, hani diyorum ya, yani müşterilerinin yaşadığı çok büyük bir sıkıntı bu. Çok büyük bir sıkıntı abi. O zaman ver, birazcık bir para ver. Bir orta yol bulmaya çalıştın mı acaba? Yani diyelim ki izin vermedi, saçma ama. Yani bak, hani müşterilerimiz arabalarını bırakıyor. Yani sıkıntı yaşıyorlar. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Niye izin vermiyorsun diye sordun mu mesela? Niye izin vermiyor olabilir ki? Abi diyorum ya, çok saçma. Ne bileyim, anlaşmaya çalış. Koskoca hastaneler zincirisin. Birazcık para ver belki. Yani bilmiyorum, hani bir şeyleri çözmeye çalış. Hatta al o araziyi yani. Al, senin olsun. Küçücük bir yer ya. Ya küçücük bir yer derken senin için küçük bir yer. Bir otopark iş gören bir otopark. Yani otopark değil de boş bir arazi otopark olarak kullanılan. Yani bunu nasıl çözemezsin ki sen? Bu kadar basiretsiz misin yani? Koskoca hastaneler zinciri. İzin ver. Ben olsam abi, izin vermezse vermesin. Girişine gelirim, biraz beton dökerim. Adamın ruhu bile duymaz. Orasını düzeltmiş olursun yani. Ya gidip ben kendi elimle taş koyacağım birkaç tane, böyle düzleştireceğim orasını. Ben düzelteceğim lan. Ben yapacağım yani en sonunda gidip. İzin vermiyormuş. Nasıl olabilir abi? İzin vermiyorsa o arazi sahibi, girişini kapatır, bir şey yapar, ne bileyim. Çok garip yani. Müşterilerin arabalarını bıraksınlar ama beton dökmene izin veremem falan. Böyle bir saçmalık mesela. Yani ben bunu şöyle yoruyorum, kusura bakmasınlar ama umurlarında değiliz abi. Sen arabanı oraya bırakırken altını çarpmışsın, park yeri bulamamışsın. Bana ne ya? Oraya da para mı vereceğim ben? Gibi bakıyorlar. Bence.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerek gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılarda bizlere eşlik edecek programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın. Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.

Sevgili dinleyenler, bugün 90'lardan bahsedeceğiz. Yine 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz bazı aksesuarlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında geliyorum.

bugün 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsedeceğiz dedik. Bunlardan bir tanesi su fışkırtan yüzük efendim. Bak yeni yüzük aldım diyerek kurbanın yüzüne yaklaştırılarak su fışkırtmaya yarayan yüzükler. Ve dostluğumuzun nişanesi kolyeler. Hatırladınız mı? Kalp şeklinde, o kalp ortadan kırılmış, kalbin bir yarısında best, diğerinde friends yazan kolyeler. Eminim hepiniz zamanında bu kolyeleri takıp yarısında arkadaşınıza hediye etmişsinizdir. Kısa bir şarkıyla devam edelim efendim. Sonrasında kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam edecek.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Tarık Plak'tasınız efendim. Geçmişe doğru yolculuğumuz devam etmekte. Harika şarkılarda bizlere eşlik etmekte. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsediyorduk. Çiçekli, böcekli her şeyi çok severdik bizler o dönemlerde. Ve kulaktan düşme garantili yapışkan küpelerimiz vardı. Bir de ne kadar erken kırılırsa o kadar çabuk dileğimizin gerçek olacağını iddia eden cam yüzükler. Yalnız fena kandırılmışız sanki, ne dersiniz?

Yemek Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsediyorduk. Ayağımızda gümüş halhallar vardı bir kere. Ve yaz tatilinde milyonlarcasını kaybetsek de almaktan vazgeçmediğimiz parmak, ayak parmağı yüzükleri ve eşit aralıklarla takmaya özen gösterdiğimiz saç boncukları da o dönemin olmazsa olmaz aksesuarlarından bir tanesiydi.

nasıl güzel bir şarkıdır efendim, bulunduğunuz mekanlara konuk oldu ve bizler de ne yapıyoruz? Konumuza dönüyoruz. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsediyorduk. Bir tarafına sevdiceğin adı, diğer tarafına kendi adının yazdırılıp taşınması farz olan pirinç kolyeler vardı. Ve Sabrina'nın da severek kullandığı kelebek tokalar vardı. Bir de döneme damgasını vuran kolye uçları vardı. Ying Yang, Peace, Yusufçuk ve Melek Kolye. Piyasayı kasıp kavuran simler vardı her yerimize sürdüğümüz ve modumuza göre renk değiştirdiği iddia edilen mod yüzükleri vardı. Çoğu zaman aynı anda hem heyecanlı hem romantik hem de sinirli olduğumuzu söylerdi. Kırık plak devam ediyor.

Şarkı Şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmaz aksesuarlarından bahsediyorduk. Neydi belirsiz, dudak parlatıcıları vardı efendim o dönemlerde ve çok değişik renklerde ve şekillerde minnoş tokalar vardı. Rengini kıyafetimizle aynı renk seçmeye özen gösterdiğimiz saç bantları vardı. Bir de okulun en popüler kızlarının taktığı, hatırladınız değil mi? Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam edecek.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İlk aşkımız ya da en yakın arkadaşımızdan hediye gelen seni seviyorum kolyesi vardı o dönemlerde. Çalışması için hızlıca vurmamız yeterliydi. Dönerken seni seviyorum yazısını görebilirdik sadece. Ve içinden takan kişinin bile rahatlıkla geçebileceği halka küpelerimiz vardı. Bir de rocker olanların özellikle tercih ettiği asker künyeleri. Üzerinde italik bir şekilde ismimizin yazdığı ilk değerli aksesuarımız olan künyeleri de unutmamak lazım.

Şehrin en iyisinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ları iliklerine kadar yaşamış her kızın olmazsa olmazı aksesuarlardan bahsediyorduk ya, işte onlardan bir tanesi de yaz mevsiminin olmazsa olmazı jelibon ayakkabılar. Ve adını dağlara yazamasak da boynumuza veya bileğimize yazmamızı sağlayan boncuklar vardı. Harf harf alıp ya kendi ismimizi yazardık ya arkadaşımızın ismini ya da sevdiceğin ismini. Ve çok uyumsuz renklerden oluşan bel çantaları vardı. Bir de iyi ki modası geçmiş dediğimiz topuklu spor ayakkabılar. Devam ediyoruz.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken ne diyorduk efendim? 90'ları iliklerine kadar yaşamış herkesin olmazsa olmazı aksesuarlardan bahsediyorduk. Okullardan sokaklara taşan kravatlar vardı o dönemlerde. Boyuna asılan cüzdanlar da vardı. Bir de Top Gun filmini hatırlarsınız. İşte o filmle tüm dünyayı kasıp kavuran pilot gözlükler. Spice Girls ayakkabıları vardı. Hemen hemen her genç kızın edindiği ve büyükten küçüğe hepimizin taktığı emzik kolyeler de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesiydi. Ve son olarak Kenan Doğulu'dan tüm 90'lar gençliğine armağan olan Güneş Kolyeucu.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası. Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri.
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53.
8: Radyo City sunar. Saat 22.
9: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

günlük biz ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Koca bir haftayı geride bıraktık. Malum hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte. Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, kendinize çok iyi bakın efendim. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakışmadı.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi benizsin?
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yollar.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ja, das ist ja der Kurs.